düşürdün sevdalara. Oy sevdalim sevdalim, sensin benim gümanım. Bu sevdalık yüzünden hiç kalmadı dermanım. Sevdalıyım sevdalı, sevdalık deli hali. Erken

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza bir aydın türküsüyle başlıyoruz. Abalımın Cepkeni, Safi Sırma İlikli. Semra Bağcı söylüyor.

Bir kara kaş, bir kara göz sende var. Bir tükenmez deli gönül bende var. 7 yıldır derde derman ararım. Hiç demezsin derde derman bende var. Mustafa Keser'den alınan bu Elazığ türküsünü Gülcan Kaya'nın sesinden dinliyoruz.

Ali İhsan Erdoğan'dan alınan Saadettin Gürhan'ın derlediği Çorum türküsünde Emel Taşçıoğlu'nu dinliyoruz. Halimi arz ettim dağlara, taşa.

0: TRT Türkü.
1: Şanlıurfa'ya doğru uzanıyoruz. Mukim Tahir'den alınan türküde Kubilay Dökmetaş'ı dinliyoruz. Kapıyı çalan kimdir?

Sehariyeli bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Şadiye Meraklı'dan alınan türküyü Havva Karakoç söylüyor. Kumanova Yolları.

Saklarım gözümde güzelliğini. Her neye bakarsam sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetini. Koymam yabancıyı, sen varsın orada. Aşık Veysel'den alınan bu Sivas türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

Sahariyeli Bir Kastamonu türküsüyle devam ediyor. Sarı Recep'ten alınan Azize Tözem'in derlediği türküyü Ulaş Kurtuluş ünlü söylüyor. Üç güzel oturmuş İskambil oynar.

0: TRT Türkü.
1: Erzincan'a doğru uzanıyoruz şimdi. Bugün bayram günü derler. Kaynak kişi Edibe Sulari, söyleyen Gülşen Kutlu.

Bir Erzurum türküsüyle devam ediyoruz. Faruk Galeli'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Nurullah Akçayır'dan dinliyoruz. Kale, kaleye karşı.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Aşağıdan gelir Hozatlı gelin. Aysun Gültekin sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'li bakan ve beraberindeki fanatik Yahudi grubun Mescid-i Aksa'ya yönelik baskına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak bir bildiri yayımladı. İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik baskınları ve aşırılıkçı eylemleri en güçlü şekilde kınandı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini kötü niyetli olmakla suçladı. Aynı muameleyi görmeye devam edecekler dedi. Trump, Hürmüz'de gemilere verilecek zararında el konulan İran parasıyla karşılanacağını söyledi. Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırılarına da devam etti. İran, Körfez'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Trump'ın tehditlerine Tahran'dan yanıt geldi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD'nin İran'ı cezalandırmak isterken yükselen petrol fiyatları nedeniyle kendi kendini cezalandırdığını söyledi. Açıklamalar sürerken sahada da hareketlilik devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir." dedi. Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü konusunda da aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadesini kullandı. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın sert eleştirilerine cevap veren Murat Emir, "Onlar muhatabımız değil." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurması konusunda açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu'nun karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini vurgulandı. Karar metninde para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı da yenilendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturmasında daha önce de 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. Fatih Özmen'in kasten öldürme ve suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi suçlarından tutuklandığı öğrenildi. İzmir'in Ödemiş ve Muğla'nın Yatağan ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Washington yönetimiyle New York Times gazetesi arasında haber krizi yaşanıyor. ABD Adalet Bakanlığı yeni Air Force One uçağı ile ilgili güvenlik endişelerine dair haberleri nedeniyle bazı muhabirlere gönderilen mahkeme celplerini geri çekeceğini duyurdu. Savcıların celp kararı başta New York Times olmak üzere.

0: üzere ABD medyası tarafından büyük tepki görmüştü.
1: Spor.
0: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasına kaldı. Kadın milli takımımız yarın 14.30'daki yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçına Avrupa Ligi 2. eleme turunda çıktı. Siyah beyazlılar 15. dakikada 10 kişi kalan Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'de sabah. Günaydın. Gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli ama ille de hayırlı olsun efendim. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından, İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bugün 24 Temmuz 2026 günlerden cuma. Yine TRT Türkiye'de sabah diyerek hepimizin buluşma adresi, radyomuz sizlerin buluşma adresi TRT Türkü postamızdayız efendim. Biz İstanbul'dan yurdumuzun dört bucağına sesleniyoruz. Üç yol arkadaşı, yapımcımız Emine Yılmaz sesleri en güzel biçimde ulaştırıyor. Kumanda masamızda da Servet Sever var. Ben Deniz Sabahat Aslan. Yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini türküler eşliğinde paylaşacağız. Ve bu Temmuz sabahında yine tarihe bir not düşeceğiz inşallah. Tabii ki türkülerimiz heybemizde. Güzel ve sağlıklı bir gün dileyerek tekrar hemen programımıza başlayacağız. Sizler bize TRT Facebook, Instagram ve X yani eski Twitter olan TRT Türkü sayfalarımızdan lütfen yazınız. Tanıtımımız biraz geç ulaşmış olabilir ama siz biliyorsunuz zaten her sabah 7 haberlerin ardından TRT Türkü'de sabah diyoruz. Dün başladık biz nöbeti devralmaya Pınar Kundakçı Temel'den. Bugün ve yine huzurlarınızdayız. İlk türkümüz bir Orta Anadolu türküsü Emel Taşçıoğlu. Babası Ali Rıza Güney'den derlemiş. Su gelir bulanarak, yanarlı dolanarak Ali Çakar seslendirecek. Ardından da Sultan Güler bir Mersin Silifke türküsü seslendirecek. Ahmet Yamacı Cevdet Türkay'dan derlemiş. Akdevem düzden gelir ve bizim de sesimiz İstanbul'dan gelir. Haydi kolay gelsin.

Efendim 7.13'ü bulduk. Türkülerimiz başladı TRT Türkü'de sabahta. Şu an Seyit Halı dinliyoruz. Mavilim mavişelim tenhada buluşalım diyerek Hacı Taşan'ın Kırıkkale türküsünü seslendirecek ve programımız devam edecek.

TRT Türkü'de sabah yayında efendim. TRT Türkü postamızdan canlı canlı 7 haberlerin ardından huzurlarınıza geldik. Eğer şimdi ulaşıyorsa sesimiz, yola çıkıp da bizi dinlemek için radyonuzun düğmesini açtıysanız, mesaide olanlar, çalışanlar, yolda olanlar, her birinizin işi rast gelsin diyoruz. Az önce bir Tokat Reşadiye türküsü dinledik. Hayrettin Koyuncu İsmail Çoban'dan derlemiş ve Sevda Gül seslendirdi. Konaklar yaptırdım uzun çarşıya, camlı pencereleri karşı karşıya. Şimdi de İzmir'e doğru yola çıkalım ve Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Yamacı'dan derlediği muhteşem İzmir türküsünü dinleyelim. Semra Bağcı'dan. Şu İzmir'den çekirdeksiz nar gelir, sırma cepken ince bele dar gelir.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, yaklaşık yarım saati geride bıraktık ve az önce bir Kars türküsü dinledik. Zeki Süzergil seslendirdi. Aras gelir gıygacı, şu gelen iki bacı dedi. Ve şimdi Karayolu Genel Müdürlüğümüzün bazı yol yapım çalışmaları, yeni projeler ve bir takım yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklikler oluyor. Bazı bilgileri sizlerle paylaşalım. TEM Otoyol'un 0 ila 15. kilometreleri arasında Akyazı ve Erenler Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları

0: yapılıyor. Bu nedenle otoyolu bölümler halinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer platformdan çift yönlü yani gidiş şeklinde sağlanacaktır. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı kavşağına girişler ve otoyoldan çıkışlarda trafiğe kapatılı durumda. Sürücülerin yol üzerindeki bütün trafik işaret ve işaretçilerine uymaları zorunlu. Çalışmalar 24 saat esasına göre devam ediyor. Aydın Otoyolu'nun hastane köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın Güney yönü 11 Temmuz'dan 10 Ağustos tarihine dek trafiğe kapatılı durumda ve trafik akışı İzmir yönünde bant aktarımı yapılarak gidiş geliş şeklinde devam edecektir. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun ve Karapürcek kavşakları arasında Konya İstanbul yönüne doğru trafiğe kapatılı durumda olacak ve diğer yönden çift yönlü ve kontrollü bir trafik akışı sağlanacak. Yani iki şerit gidiş, iki şerit de gelişe ayrılmış durumda. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometreleri arasında Nurdağ ve Narlı Kavşağı mevkiinde Gaziantep Adana yönündeki Aslanlı Tüneli otoyolu ayrım kolunda deprem hasarlarının onarım çalışmaları devam ediyor. 16 Temmuz'dan 11 Kasım'a dek bu çalışmalar devam edeceği için Adana yönü trafiğe kapatılı durumda kalacak ve Gaziantep yönünden çift yönlü kontrollü bir trafik akışı sağlanacaktır bilgilerinize. Artvin-Şavşat yolunun 21 ila 23. kilometreleri arasındaki çeşitli yerlerde yapılacak yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulamaları nedeniyle 24 Temmuz günü saat 07 itibariyle çalışmalar devam ettikçe trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılacaktır ve tek şeritten kontrollü bir akış sağlanacaktır. Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometreleri arasında trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor. Aksaray-Nevşehir Yolu'nun 29 ila 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış durumda. Ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometreleri arasında çeşitli yerlerde şerit daraltılıyor ve bordür çalışmaları da devam ettiğinden ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Muş-Bulanık yolunun 57 ile 67. kilometreleri arasında ki burası Kümbet ve Üçyol kavşağı arasındaki bölümdür. Yol yapım çalışmaları devam ettiği için taşıt trafiğine kapatılı durumda. Ve 49 ila 25. karayolu nollarında Hasköy-Korkut il yolundan trafik akışı devam ediyor. Zara İmranlı Kızıldağ yolunun 40 ila 45. kilometreleri arasında bölüm kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, daha geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarını kontrol ederek gerektiğinde iletişim bölümlerinden telefonla ulaşılarak bilgi alınız. Daha sağlıklı ve emniyetli bir sürüş gerçekleştirebilirsiniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

7.39'u görüyoruz saatimizde. Efendim 7.30 olduğunda yol durumu hakkında bilgi verdik. Saat 8'de elbette meteorolojik görünümü size aktardıktan sonra sizlerle ortaklaşa yürüteceğimiz bölüm başlayacak ve yaklaşık 2 saat devam edecek.

Ramize Emine Yılmaz hazırladı ve kumanda masasında teknik yapımda Servet Sever var. Sesleri en güzel biçimde ulaştırıyor size ve biz devam edelim. Az önce çok güzel bir Balıkesir türküsü dinledik. Mustafa Sarı'dan Sarı Sözen hocamız derlemiş. Didem Dilara Duman Avardı seslendirdi. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme keklik, derdim bana yetiyor. Şimdi Kazım Koyuncu'yu rahmetle yad edelim. Çok sevilen bir sanatçıydı elbette. Giresun Göreli'ye ait ve Ömer Akpınar'ın repertuarımıza kaynak kişi olarak da aktardı. O muhteşem türküyü dinleyeceğiz. Asarım balını, gel salını salını. Adam cebinde taşır senin gibi gelini. Türkümü sizler için.

Köyün develeri çekilir dağa, anası hatundur babası ağa. Anam babam beni attı uzağa, zalim babam beni derde bıraktı. Derdi çok dermansız yerde bıraktı. Efendim bir gelinin ağdıdır bu. Şanlıurfa'da okunur ama civar yöredeki Türkler, illerdeki Türkler hani varyant dediğimiz tarzda okunur ya. Adana'dan, Çukurova'dan ta Erzurum'a kadar yayılan bir türküdür. Ve biz de Gülhan Aksoy'dan dinledik bugün sizlere. Nafi Budak'tan derlenen Mehmet Özbek hocamızın repertuarda kazandırdı bu türkü. Devam ediyoruz. 7.49'u görüyoruz saatimizde. Her sabah sizlerin sabah keyfi TRT Türkü'de sabah. Yine İstanbul'dan canlı canlı yayında ve türküler sizin hoşunuza gittiğini yansıtan cümlelerle devam edecek. Çünkü iletilerinizi 8 itibariyle okuyacağız. İstekleriniz de var elbette. Bu kez Rumeli'ye doğru yol alalım ve Emine Karakuş'a kulak verelim. Sarı Sözen hocamızın Hüdaverdi Güner'den derlediği o muhteşem türkü. Ver ateşi yalan da dünya koyansın, nazlı yârim uykulardan uyansın.

ve 7.58'i görüyoruz saatimizi. İkinci saat dilimiz başlamak üzere ama az önce sabahın seherinde ötüyor kuşlar, balınan yoğrulmuş o sırmalı saçlar diyerek Özlem Arslan seslendi size. Yöre ekibinden derlenen ve Mehmet Erenler hocamızın repertuarımıza aldığı Tokat türküsüyle ruhu şad olsun Erenler hocamızın. Hemen bir türkü daha dinleyelim. Bir aşıklama Sivas Divriğe doğru yol alarak Sarı Sözen hocamızın Hasan Eylen'den derlediği bir türküyü sunacağız. Ama ondan önce çok sevdiğiniz bir türkü de Çekiç Ali'den alınan, Osman Özdenkçi tarafından repertuara kazandırılan türküyü Hüseyin Turan seslendirecek. Türkülerin şahıdır elbette. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eylen Şanova'da kalacağım kızı. Sonra da bakalım meteorolojik görünüm nasıl.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Temmuz ayının neredeyse artık sona doğru yaklaştığı şu günlerde aslında yazın da yarı kısmını çoktan tamamlamış olduk. Ancak halen yoğun sıcaklıklar devam edecektir. Fakat birkaç gündür özellikle İstanbul'da birdenbire mevsim normallerinin çok altına düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte yoğun rüzgar fırtına şeklinde bulunca adeta kıştan bir gün yaşandı ve meteorolojimizin de bu yönde uyarısı var. Rüzgar özellikle Marmara ile Ege kıyılarında kuzey yönünden yer yer kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Ve bölgelerimizdeki hava durumu da özellikle Balıkesir dışında bölgenin aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilen Marmara bölgesinde yine rüzgar oldukça kuzeydoğu yönünden kuvvetli esecek. Bazı illeri sıcaklık değerleri: Bursa 29, Çanakkale 31, İstanbul 29, Kırklareli 28, Afyonkarahisar 29, Denizli 34, İzmir 33, Muğla 32, Adana ve Antalya 34 derece olacak ve yine Burdur'da buna yakın bir sıcaklık görüyoruz, 33 derece. Hatay 32, Ankara 30, Eskişehir 27, Konya 31, Nevşehir 30, Bolu 25, Düzce 26, Kastamonu 29, Zonguldak 24, Amasya 33, Rize 28, Samsun 29, Trabzon yine 28, Erzurum 29, Kars 27, Malatya 36, Van 30, Diyarbakır 29, Mardin 37, Siirt 39, Şanlıurfa ise 41 derece olacak. Yansıdığı gibi Güneydoğu Anadolu bölgemizde hava sıcaklıkları halen mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde bile seyrediyor. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
0: Hava durumu.

Saatimiz 08.06'yı gösteriyor ve ikinci saat dilimiz böylelikle başlamış oldu. Efendim bu bölüm sizlerle ortaklaşa yürüteceğimiz bölümdür. Yine 1 Temmuz sabahında İstanbul Radyosu'ndan canlı canlı sesleniyoruz. TRT Türkü'de sabah diyerek TRT Türkü postamız değişmez, adresimizde sizlerleyiz. Yola çıkanlar şimdi eğer radyoların düğmesine şöyle bir dokunup sesimizi duymaya başladılarsa elbette ki türkülerin en güzelini dinliyor olacaklardır. Yine mesai günü İşinin başında olan herkese kolaylık diliyoruz. Fakat özellikle sağlık görevlilerimiz, emniyet güçlerimiz, sınır boylarındaki Mehmetçik ve bu vatan için gerçekten can feda, alın teri döken herkese kolaylık dileklerimizle Allah'tan yardım duamız da daimdir efendim. Biz İstanbul'dayız, İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz ama yurdumuzun dört bir yanından bize yazan dinleyicilerimiz var. Her biri bizim için çok kıymetli. Bu arada izninizle, affınıza sığınarak özel bir pasajla Atakent'te bulunan bir hastanemize, üniversite hastanemizin bünyesindeki bütün hekimler şu anda sağlık dağıtıyorlar, sağlık görevlileri. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbette ki her birinizin hastalarına şifa dilerken anneciğim için de bana yazdıklarınıza şu anda teşekkür etmiş olayım topluca. Allah her birinizden razı olsun ve bütün o hastanemizden de, sağlık çalışanlarından da Allah razı olsun. Onlara da teşekkür ediyoruz. İstekler saatimiz başladı. Ancak özellikle bir istek var ki değerli Hasan Uslu Bursa'dan bizi mutlaka dinliyordur her zaman. Bugün de çok güzel bir türkü istemiş bizden. Ben de çok severim. Işık Başar seslendirecek. Trabzon'un etrafı Meteris. Biliyorsunuz bunun bir varyantı da var. İstanbul'un etrafı Meteris. Ama bu kez Trabzon'un etrafı Meteris. Hasan Uslu bütün ekibimizden size armağandır türkümüz.

Kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Yar üstüne yar seven ölmez ama dertli olur. Bedia Kartürk seslendirdi o güzel yorumuyla. Osman Özdenç Rıfat Balaban'dan derlemiş bu Ankara türkümüzü. Ve sizlerin saati devam ediyor efendim. Bize hem TRT Türkü Facebook sayfamızdan, hem Instagram'dan, hem de eski adı Twitter olan X sayfamızdan yazıyorsunuz. Ve ben de onların ilk yazıldığı andan itibaren özen göstererek hiçbir dinleyicimizi unutmadan zamanın yettiği sürece, süre el verdiğince mutlaka değerlendireceğim. Söz vermiştim size. Dünden de mırıldanacağım türküler için söz verdim. Vallahi unutmadım, hiç korkmayın, ama bugün özellikle biraz uzun hava çok istediniz ya, hani yollar çamur, yaz gelsin de gidelim dediniz. Karacaoğlu'nun muhteşem türküleri bir Maraş uzun havasıdır. Bugün biraz dertlendirmek istemedim sizleri. Yarın belki yine okurum onu. Onun için söz vermiş olayım şimdiden. Gürol Seçil Kara yine bize yatağından selam gönderdi. Seçil Hanım'a, Simge, Ömür Paskal ve Toprak'la oğlunuz Erdinç Kara için tabii ki türkü armağanım var. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç yazdılar bize. Sizin de gününüz aydın olsun.

Aha, nasıl da hatırlıyor dinleyicilerimiz. Rahmet olsun Tuncer İnan hocam. Ne zaman konserde ben bu türküyü okusam bizim koromuz da arkadan le le le sabahat derdi ve onu da unutmamışsınız. Selam olsun efendim Gaziantep'i ve size. Tabii ki Meral Hanım'a, Ege'ye ve Turan hocamıza armağanımızdır. Acıbayam Kelekçi'den Hatice Ünal yazdılar bize. Hayırlı cumalar efendim. Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'nın sesi. Sevgiyle kucaklıyorum Atalay ailesini. Elbette sevgili Aleyna ve Atalay'a türkü armağanım var. Turan hocam günaydın, hoş geldiniz siz de. Çok teşekkür ederim. Sabah programı Sabahat hocam arkadaşları hepinize Ankara'dan selamlar demiş ve aleyküm selam. Bedri Rahbi Eymioğlu ama siz de muhteşem hatırlatıyorsunuz. Ah bu türküler, türkülerimiz ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Ah bu türküler. Bu varlıklarımızı kitleselleştiren, yaşatan Türkiye radyolarına çok borcumuz var demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Tabii ki o zaman hatırlıyorum ben de onu. Atem tutem ben seni, şekere katem ben seni. Necla Tiyan Şaneker bizi dinliyordur sevgili Necla ablam. Ve biz de bunu Çağan Deniz, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, İbrahim Duru, Şaban Dişli, Murat Odabaşı, Ender Aylı bütün sevdiklerinize armağan ediyoruz. Musa Ay Tuğbartın'dan selam göndermişler ve aleyküm selam. Nevin Keklik günaydın. İzmir'e selamlar, sevgiler. Ali Yöntem de Bucak'tan sesleniyor.

Çok teşekkür ederim güzel sözlerinize. Bizden de size sevgiler. Bir türkü çalıyoruz gari, siz de dinleyin. O türkü de Mücahit Güvenli İbrahim için ve Zafer Özkara için armağan olsun. Ve hemen türkümüz Sülay Ağagil seslendirecek. Nimet Balkan'dan Nida Tökçü hocamızın derlediği Niyeti türküsü. Aksine'ye vardım koyun yaymaya. Hadi bakalım Nide, selam olsun.

Bir yandan da eminim şu anda bütün Burdur, Akdeniz böyle ayakta gibi hissediyorum kendimce. Çünkü bu en güzel Bengi zortlatma türlerinin örneklerinden biriydi. Ve rahmet olsun Hamdi Özbay Üstadımız İstanbul Radyosu'nun değerli bağlama sanatçılarından biriydi. Çok sayıda Burdur ve yöresinin türkülerini de derlemişti. Bu da özgün bir ağızdır. Ak koyunum yüz olsa, güttüğüm yerler düz olsa diye Burdur dolayını seslendirdi. Serdar Beker yöre ekibinden derlemişti Hamdi Özbay. Ve hızla isteklerinizi, sizlerden gelen iletileri değerlendirmeye devam edelim. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan bize selamlamış. Çok teşekkür ederiz. Biz de size türkü armağan etmek istiyoruz. Ve Ali Cengiz diyor ki Kırıkkale Başlığı'dan Kızılırmak Kerarı'na selam olsun. Yurdumun bütün insanlarına bizden de size selam olsun. Şair Korali çok teşekkür ederim. Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden bizi selamlamış. Mustafa Bayındır çok naziksiniz diyor ki evimizin biricik kızı değerli ablamız Sabahat Hanım, kıymetli ekibine, hepsi birbirinden değerli TRT Türkü dostlarıma selamlar. Şeref duyarım efendim. Bu tanım, bu varlık benim için çok kıymetli. Selahattin Erzi Adana'dan daimi dinleyicimiz. Erzi ailesini de muhabbetle selamlıyoruz. Ve sizin güzel sözleriniz için de ayrıca bendeniz çok teşekkür ederim. Bütün ekibim adına aldım, kabul ettim, başım üstü o sözler. Yıldız Hanım'a benden tabii ki türkü armağanı var. Siz de iyi ki varsınız. Adana'ya selamlar. Konya Çumra Küçükköy'den selamlıyor bizi Kudret Bey. Ve Kudret Hatta selamladıktan sonra Şaban Dinç'in o güzel sözleri. Günaydın TRT Türkü dinleyenler ve Sabahat Hanım Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağı eteklerinden selamlar. Türküyü sizi dinleyen ablam, eniştem, çalışma arkadaşlarım, bütün şoför ve operatörlere, herkese armağan ediyorum. Hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkür ederiz. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden bizi selamlıyor. Sıradaki türküyü bütün TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Her zamanki gibi Ahmet Kılıç, Nurhan Kılıç, Gemerek Sivas'tan bize yazmışlar. Çok teşekkür ederim. Var olunuz. Ve Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesi Yunus Şen Ocak Denizli'den yazıyor. Saygı sevgi bizden. Hasan Yavuz Soyu Uşak Eğlence Köyü'nden kucak dolusu sevgi demiş bilmukabil. İsmail Yalabık her zamanki gibi memleketim Uşak'a selam gönderiyorum diyor. Ve bizi gurbet ellerden selamlamış. Bütün türkü dostlarına selamı var. Aleyküm selam. Osman İnan Ankara'ya selamlar. Türküyü İzmir'deki Hüseyin Çiçek abimle tüm türkü severlere armağan ediyorum diyor. Bayram Gökçen günaydın dedikten sonra demiş ki Murat Odabaşı Fethiye'de, ben de diyorum Murat kardeşim hastaneye gelir de nerelerdeydi. O zaman Fethiye'ye ve size selam olsun. Hepinize türkü armağanımız. İki güzel türkü sunsun. Hemen serbest sever ulaştırsın. Sürpriz olsun. Bakalım hangi türküler?

Efendim, ardı ardı sıralanan türkülerle sabahınızın güzel geçtiğini umut ediyoruz. İstanbul Radyosu'ndan canlı canlı TRT Türkü'de sabah diyerek seslenmeye devam ediyoruz. Az önce muhteşem ellik havasını dinledik Seyhan Sultan'dan. Bu türkü Mehmet Keleş'ten Hayrettin Koyuncu tarafından derlenmiş bir Tokat Rişadiye türküsüdür. Ekin ektim düzlere, diken oldum gözlere diyordu sanatçımız. Ardından duman aldı dağlara, ben kaldım yaylalara. Şenol Özyakup'un seslendirdiği bu Trabzon türküsü de Dursun Dereli'den kaynak kişi olarak görüyoruz. Ve şimdi devam edeceğiz türkülerimizle Rumeli ve bütün ünlülerimizi diyar diyar gezeceğiz. Ancak Mevlüt Koç diyor ki yolumuz Ardahan'a düştü. Herkese selamlar. Aleyküm selam, Ardahan'a da bizden selam olsun. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden hayırlı bir gün diliyor. Bereketli bir gün olsun inşallah. Gurbetteki Hacı Beşirli köylülerime de türkü armağan edelim diyor. Hay hay. Gülten Kaymak ne kadar naziksiniz. Edirne'den İstanbul'a stüdyoya selam olsun Sabahat Hanım ve bütün arkadaşlarınız, kolaylıklar diliyorum. Güzel hayırlı cumalar olsun diyerek türkü dostlarına türkü armağan etmek istemiş. Siz de hep hoşça kalın. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan yazıyor. Ali Arslan Aydın Çin'den kucak dolusu selam diyerek Sedat Uzungüroğlu Seçilkara, Bayram Gökçen, Erdoğan Avcıbaşı, İsmet Köklü, Ali Gündoğdu ve tüm sevdikleri için türkü istiyor. Ve Abdurrahman Aksoy bu cuma sabahı yine hayırlı sabahlar dileyerek bizim bütün dualarımızın da kabul olmasını temenni etmiş. Aynı dualar bizim için de gerçektir size dair efendim. Türkü severlerin de size selamı var. Çok teşekkür ederiz. TRT Türkü Camiası da sizi seviyor. Yılmaz Can Türk Giresun Espiye'den herkese hayırlı bir gün diliyor Fındık Kentli. İbrahim Kaçar radyo dostlarıma günaydın diyorum dedikten sonra yine iyi dileklerini ulaştırmış Eskişehir'den. İbrahim Özü Doğru hayırlı sabahlar diliyorum Sabahat Hocam. Çorum'dan selamlar demiş ve aleyküm selam TRT Türkü dostlarına. Tabii ki türkü armağan edeceğiz. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden bizi selamlıyor. Sıradaki türküyü bütün TRT Türkü dinleyicilerine ve emekçilerine armağan ediyorum diyor. Mustafa Telli Kayseri'nin sesi. Siz de safağa geldiniz efendim. Hayırlı cumalar. Şerife Hanım ve Muhammed Bey, kızlarınız Merve, Pembe, Gül, geliniz Hatice, damadınız İbrahim, torunlarınız Mustafa Emin, Ahmet Şerife, Zeynep, Elif ve bütün sevdiklerinize türkü armağan edeceğim. Zeki Özceylan günümüz aydın olsun diyerek Alanya'dan seslenmiş. Zeki Ayaz, Beti Ayaz, Mehmet Seyhan ve Reyhan Seyhan da Ali Şahin için siz türkü istersiniz de ben okumaz mıyım? Sizin de ömrünüze bereket. İdris Şen Giresun Bulancak'tan sevgi selam diyerek başlamış. İyi yayınlar dileğinize teşekkür ederim değerli muhtarımız. Zeki Günde Burdur Esenevler'den bizi selamlıyor. Sabahat Hocam bütün ekibe, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma, seven herkese daima TRT türkü diyerek türkü armağan ediyorum diyor. O halde biz de Şenay Akayran'dan türküyü dinletiyoruz. Potim bağım çözüldü bağla, ben askere giderim ağla sevdiğim ağla. Tabii ki Nihat Kaya Sabri Gencer'den derlemiş bu Rumeli türküsünü.

8.46'yı görüyoruz. İkinci saat dilimizde yavaş yavaş sollanıyor. Zamandan hızla akıyoruz ve bir Kerkük türküsü dinledik. Hakan Ünal'dan, İzzettin Nimet'ten, Mehmet Özbek hocamızla Abdurrahman Kızılay çokça seslendirilerdi bu Kerkük türküsünü. Tüm ülkemize Can Kerkük'e sevgiler göndererek armağan edelim. Efendim Selahattin Balkan yazıyor, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den ve eşi Sultan Hanımça, torunları Bekircan, Bircan, Melek ve tüm türkü dostlarıyla Musalar Yeniköy halkına ve bizi de unutmamış türkü armağan etmek istiyor bizlere. Siz de sağlıkla kalın. Hemen bir Instagram'a, bir Facebook'a, bir X'e bakıyorum. Emine Demir Atamer diyor ki, sevgi paylaştıkça çoğalan en güzel mucizedir. Trabzon'dan merhabalar. Sıradaki eseri Gülen Gültepe, Nurten Demirkol ve sizlere bütün sevdiklerime armağan ediyorum. Zeki Bey yazıyor yine Eskişehir'den, devreye de selam göndermiş. Seydi Alaz Adana'dan sevgiler diyor. Zübeyde Hanım bütün türkü sevdalıları için türkü istiyor. Nide'den selam gönderiyor Huriye Hanım bize yine ve çok teşekkür ederim. Osman Filizli İzmir Söğüt Bayındır'dan yazarken o da TRT Türkü'nün Instagram sayfasında. Şaban Dinç teşekkür ederim efendim. Tavşanlı Eğri Gözdağı eteklerine selam olsun. Özcan Gönel Manavgat'tan selamlarken Afyon Emirdağlılar, Manavgatlar ve sağlık çalışanlarını da unutmamış. Ben Deniz için sağlık çalışan her zamanki gibi şu aralar çok çok çok çok yine gündemde efendim, biliyorsunuz sizlerde. Ve çok güzel bir ileti var diyor ki dinleyicimiz. Günaydın Sabahat Hanım, Edirne Uzunköprü'den selamlar. Sıradaki türküyü Gurbet Kahri Çekenlere armağan ediyorum. Bir diğer güzel ileti beni çok mutlu etti. Hüsamettin Göksu derler ki, günaydın diyorum gönlü güzel insanlar. Yorumlara bakıyorum da seviyeyi gördükçe mutlu oluyorum. Şu an Kayseri'den Elbistan'a doğru gidiyorum. Tüm gönlü güzel insanlara sıradaki türküyü hediye ediyorum. İyi programlar. Bu beni çok mutlu etti. Efendim biz tabii ki TRT ayrıcalığıyla TRT ilkelerine bağlı yayın yapıyoruz. Ancak türküleri dile doladığımız programlar ve TRT Türkü'de sabahımız bir başkadır. Bugün yapımcınız Emine Yılmaz, Servet Sever. Siz onları zaten tanıyorsunuz. Servet Sever de insan sever. Haydi de iki türkü gönderir şimdi.

8.54 üçüncü saat dilimize yaklaştığımızı gösteriyor. Bülent Aslan Trabzon'a uğrattı bizi efendim. Volkan Konak repertuarımıza kazandırmıştı. Rahmet ve sevgiyle yad ediyoruz değerli sanatçı arkadaşımı. Soğuk soğuk akayı yaylanın sucuazi. Vereme eyledin beni gavurun kızcağızı dedi Bülent Aslan. Bu türküyü de Suna Koçak, Gülnaz Malbastı Delal ve sevgili Sıdıka Tavukçu'ya armağan ediyorum. Bütün Trabzon'daki dostlarımla birlikte. Bu arada değerli Cüneyt Üçüncü de bizi sürekli arar yazar. Ona ve Trabzon Radyosu'ndaki bütün dostlarımıza selam olsun. Adnan'ı güneşli bir Giresun Espiye Güzelyurt Köyü diye tanımlamış. Fındık bahçesinde temizlik yaparken kulağım da TRT Türkü'de. Ve bu arada kızlarım Irmak, Cemre, oğlum Habib, eşim Lütfiye için de türkü istiyorum. Allah'ım eksikliklerini göstermesin. Bütün sevdiklerinizi bağışlasın size. Şükrü Tarhan diyor ki Allah nazardan korusun. Allah razı olsun. Konya Bozkır Karardış Mahallesi'ne selam olsun o halde. Dinar'a da selam gönderiyorum. Cumanız mübarek olsun Ümit Sağlam. Teşekkür ederim. İlyas Aydın çok kıymetli yazdıklarınız. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerine takalım, çöp atmayalım derken ormanlarımız içinde ayrıca duyuru yapar. Bütün dostlarınıza türkü benden armağandır. Edirne'den İstanbul'a selam göndermiş Gülten Kaymak. Türkü dostlarına sevgiyle kalın diyerek Instagram üzerinden de bize ulaşmış. İsmet Köklü Kayseri Karakümse Mahallesi'nden selam sevgi diyerek Kapadokya'dan Vedat Karaaslan ve eşine, çocuklarına, Bayramhacı Mahallesi'ndeki kardeşim İrfan Köklü, eşi Emine Hanım, tüm komşularına, Adnan Bey, Sabahat Hanım'a, benim adaşım tabii Dilek Tutun bu arada, Ahmet Boyacı'ya türkü armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Evet, çok haklısınız İlyas Bey. Vatanımızı korumak hepimizin görevi. Selahattin Özdemir, hayırlı cumalar diliyor bir mukabil. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlayarak askerimize, polisimize türkü armağan etmek istemiş. Özgür Aldemir, Mersin'den selamlıyor bizi. Sevgiler, selam. Hatice Ünal, çok naziksiniz. İyi cumalar diliyorum efendim size ben de. Gününüz güzel olsun. Acıpayama sevgiler. Uşak, merhaba. Ares için tabii ki türkü. Alparslan Cantürk, selamlar olsun Fındık Kent'te. Ve evet, Mita Çatlakkaya, Aladağ Eyner'den bizi unutmamış. Uşak Eğlence Köyü'nden Hasan Yavuz Soy, sevgi selam bizden efendim. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'nun sesi. Ve çok teşekkür ederim güzel sözleriniz bendeniz için ama onları tek tek almayı biraz böyle yanaklarımda kızarıklıklar oluşuyor, söyleyemiyorum. Çok teşekkür ederim. Bütün ekibim adına kabul ettim. Konya Çumra Küçükköy'e selamlar. Kudret Ak. İpnur Bulut diyor ki hayırlı cumalar. Sıradaki türküyü Balıkesir'de kamyon sürücüsü olan sevgili eşim Bahtiyar Bulut'a armağan ediyorum. Ben de armağan ediyorum. Bu kez çok güzel bir Kerkük türküsü daha sırada. Abdurrahman Kızılay'dan Nida Tüfekçi hocamız derlemiş. Dağlara serptim ekin, giderdim elindekin. Ne dostum ne düşmanım olmasın benim tekim. Arzu Kuş seslendirecek. Bu arada dün Turan Engin ustamızın rahmeti Rahman'a gidişinin yıl dönümüydü. Onu sevgiyle, muhabbetle yad ettik ve türküsünü dinlettik. Vakit kalırsa diğerini dinletiriz. Şimdi sırada diğer türkümüz.

9.05'i gösteriyor. Üçüncü saat dilimizden 5 dakika aldık. Efendim bugün Temmuz'un böyle yavaş yavaş sonlarına yaklaştığımız bugün de sizlere bir hatırlatmada bulunmak isterim. 24 Temmuz aslında aynı zamanda gazeteciler günüdür. Şu anda rejide bizim ana kumanda masamızda oturan sevgili yöneticilerimizden bir dönem her zaman bizim kalbimizde aynı. Taner Horoz, doktor Taner Horoz da, o da biz iletişimci olmak itibariyle biraz bugünü müdavimiyiz galiba, değil mi? Paylaşıyoruz. Bütün basın emekçilerinin de günü kutlu olsun efendim. Haber her şeydir. Biz de TRT'de haberciliğin en önemli kısmını Türkiye'de gerçekleştiren bir kurum olarak mutluluk duyuyoruz bundan. Efendim güzel bir iletimiz var. Günaydın, iyi yayınlar. Bizler Karaköy'de sizleri zevkle dinliyoruz. Mümkünse Hüsamet'i Subaşı'dan güzel bir türkü istiyoruz diyerek not göndermiş bize. Fatih Kurt, Serkan Kaya, Onur Canikli ve İsmet Aydın. Efendim size selam olsun. Ancak az önceki türkümüz için de Tuncer İnan hocama bir rahmet dilemek isterim. Bir Giresun türküsüydü. Osman Kalyoncu'dan derlemiş. Mehmet Can Pelikoğlu seslendirdi. Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan. Devam ediyoruz. İsteklerimiz yerini bulacaktır. Ancak birkaç iletiye daha bakmak isterim. Sevgili dinleyicilerimiz, bu arada Sunak Ocak teyzemiz diyor ki ben diyor Didim'deyim ama hiç kimseyi unutmadım. Herkese selamı var. Suna teyzeniz her zaman sizlerle beraber diyor. Çok teşekkür ederim. Bizi dinlemeniz mutlu ediyor bizi. Ve değerli Ayşe Kılıç, çok teşekkür ederim. Beni duygulandırdı sözleriniz. Hayırlı sabahlar Sabahat Hanımcığım. Manisa'dan selamlar. Canım babam Durmuş Duyar için Erzincan türküsü olan Vardım Hindeli'ne kumaş getirdim türküsünü istiyorum demiştiniz ya. Dün sevgili Turan abimi anarken, yad ederken dinlettik. Vakit kalırsa diyelim, olmazsa yarına sözüm olsun. Allah cümle göçmüşlerimize rahmet olsun. Sizin de şifa dileğinize ayrıca teşekkür ederim. Var olunuz. Hemen Hüsamettin Subaşı'nı dinleyelim şimdi.

Efendim devam ediyoruz. Ustamız Hüsamettin Subaşı'nın o güzel yorumunun ardından Selma Alagöz'ün sesi ulaştı. Erzincan Kemaliye'nin yani Ey'nin o muhteşem Horoz Havada Horoz türküsü vardır ya, en güzel halay havalarından biridir. Horoz havada horoz, sesi yuvada horoz. Bu türküyü de Eynli hemşerilerime, Ali Halkuloğlu'na, sevgili Semra Dinç'e armağan ediyorum. Ahmet Kayış'tan derlenmiş bir türküdür. Şenol Özçelik diyor ki, günaydın, hayırlı sabahlar. Kapıkule'den selam, sevgi, hürmetlerimi gönderiyorum. Bir mukabil efendim, gününüz hayır olsun. Mustafa Erkılçoğlu, selamun aleyküm. Güzel bir hafta sonu geçmesi dileğiyle, hayırlı cumalar dileyerek gönlümüzü şade eyle. Aleyküm selam efendim. Kocaeli Darıca'ya selamlar. Davut Güleç, değerli gazeteci dostumuz, gününüz kutlu olsun. Bugün biz gazetecilerin de günü aynı zamanda. Ali Dağı'nda yamaç paraşütü yapıyor musunuz? O halde güzel Kayseri'mizin o turizm elçisi olan halinizi her zaman yansıtacağız mutlaka. Herkesi Medeniyetler Şehri Kayseri'ye davet ediyoruz biz de. Emir Kağan, Doruk, Lina, Onur, Özgür, Mert Can, eşiniz Müzeyyen Hanım'la Yasemin ve Büşra'ya da sevgiler. Ben türkü okuyacağım. Günaydın demiş Kemal Özkul. Bugün günlerden cuma. Cuma pazarımızı açtık. Herkese hayırlı işler diliyoruz. Sıradaki eseri Tavşanlı Pazarcı arkadaşlarıma armağan ediyorum. Bereketli olsun efendim. İnşallah hayırlı, uğurlu, bol kazançlı bir gün olur. Ahmet Özçelik, ne kadar zarifsiniz, ne kadar kibarsınız. Sizin nezdinizde bütün İstanbul Radyosu TRT Türkiye ekibine kucak dolusu selam, sevgi, saygı demişsiniz. Bir mukabil efendim. Okuyacağım Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polis Teşkilatı eş ve çocuklarına, eşiniz Saynur Hanım, torunlarınız Selcan, Efe Yiğit, Elanur Yağız ve değerli öğretmenimiz Mükremin Öztürk, Rıfat Çoşkun, Cüceloğlu abinize tabii ki armağan edeceğim. Mersin Erdemli'ye selamlar, hürmet benden. Çanakkale Çanyaykın Köyü'nden günaydın diyor Ramazan Kompir. Bütün Çanyaykın Köyü'nü selamlıyorum. Mustafa Atmacı, Afyon Karahisar'a selamlar, sevgiler. Sağlık çalışanları ile emniyet güçlerine, Zeynep Hanım'a tabii ki size de türkü armağan edeceğim. Yılmaz Yüzer, ne güzel yazmışsınız. Ankara'dan saygı ve sevgilerimi sunuyorum Sayın Hocam. Haftanın son gününde hastalarımıza acil şifalar, borcu olanlara ödeme kolaylığı, çalışan herkese huzurlu ve bereketli bir iş günü diliyorum. En önemlisi ise herkese sağlık, mutluluk ve esenlik temenni ediyorum. Amin demek düşer bize. Ne kadar güzel yazdınız. Benim sevgili Fahri hemşerilerim, Bitlisli, Adil Cevazlı, Ahlatlı, Tatvanlı ve Vanlı bütün dostlarıma selamım olsun. Diyor ki, 2 yıl büyük bir onurla öğretmenlik yaptığım Hizan'a ve demir yolcu kardeşlerime türkü armağan ediyorum. Gönüller türküyle buluşsun. Ben sizi çok seviyorum. Yakın zamanda Muş'ta olacağım inşallah. Durak Çağatay Erzurum'dan selam göndermiş. Dadaşlar diyarına selam olsun. Dün Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüydü. Bunu da bir kez daha hatırlatmak isterim. Muttalip Koçak da Sinop Ayancık'tan seslenmiş. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten selam gönderiyor. Maya Türköz de İzmir'den. Efendim değerli dinleyicilerimiz, bana bazen yazıyorsunuz ya, bazen diyorum hani hafifleştirmek için biraz ağır durumu. İsimlerimizin hepsini keşke okusanız. İnanın 3 saatlik zaman dilimi bize bile yetmiyor. Fakat o kadar güzel bir repertuar hazırlıyor ki yapımcılarımız. Söz gelimi bugün Emine Yılmaz'ın hazırladığı repertuar ve o sesleri ulaştıran Servet Sever. Bu repertuarı harcamayalım diyorum. Gönlümüzdesiniz. Yarın okurum diğer isimleri de. Şimdi sırada türkülerimiz.

Yine güzel bir Kemaliye Eyin türküsü dinledik. Efendim bu türküde diyordu ki: meşenin tepesinden nişan alırım nişan, kız Allah'ın seversen peşine malın kuşan. Süleyman Hatun'un repertuarımıza kazandırdığı bir güzel türküydü. İletilerinizi hızlıca şöyle tekrar değerlendirip gönlünüz şen olsun istiyorum efendim. Suay Unutmaz diyor ki: Aydın'da olan canım kardeşim, ablasının canı Seda Unutmaz ve annem Hanife Unutmaz için türkü istiyorum, selamlar. Ne güzelsiniz ya. Halil Zeybek Kütahya'dan selam göndermiş. Sıradaki eseri başlı Zeybek ailesi olmak üzere tüm TRT Türkü dinleyici çalışanları, öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve sevdikleri için istiyor. Çok teşekkür ederim. Efendim Selahattin Erzi, teşekkür ne demek? Biz size teşekkür ederiz. Her zaman gönlümüz sizler için en güzelini yapmaktan yana. Ahmet Bey Çanakkale Çan'dan türküyü tanıyan herkese selam gönderiyor ve hayırlı cumalar dileğiyle mutlaka diyor ki türküleri Çan Yaykın'a armağan edin. Evet değerli kardeşim, neredesin derken biliyorum ki karetta karettaların yuvalama kumsalı Fethiye'den günaydın diyor Murat Odabaşı. Anadolu'nun ezgileriyle merhaba dediğimiz yeni günün 3 saatini bu 3 saate sığdırdığınız birbirinden güzel türküleri biz dinleyenlerle paylaştığınız için gönül dolusu teşekkürler. Sıradaki türküyü sizlere ve TRT Türkü frekansında buluşan tüm türkü sevdalısı dostlara ve hanesinde misafir olduğum kıymetli ağabeyim Bayram Gökçen ailesine armağan ediyorum. Sağlık, mutluluk ve bereket dolu bir gün olması dileğiyle cumanız mübarek olsun. Işık ve sevgiyle kalın sevgili odabaşı. İknur Bulut günaydın diyor ve güzel bir gün diledikten sonra eşi için türkü istemiş bizden. Gönlü güzel insanlara selam gönderiyor Hüsamettin Göksu. Elbistan'a da benden selam olsun. Hemen türkü sunuyoruz o halde size. Bu kez Azerbaycan illeriyle Kars'a doğru uğrayacağız. Nida Tüfekçi hocamızın derlediği bir türküyü de Nihal Koca seslendirecek. Ceyranım gel gel, başına mensenim dolanım gel diyecek ve bütün Azerbaycan'a selam gönderiyorum.

9:31 oldu. Türkülerimiz ard arda sıralandı ve bir Diyarbakır yolculuğu yaptık Kars'tan sonra. Celal Güzel sesi muhteşem türkülerinden birini Bahattin Karakoç seslendirdi. O yârimin damından hoplayamadım, liralarım döküldü toplayamadım. E tabi öyle bir seslenmiş ki vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım. El alem giymiş ben karalıyım. Allah günlerimiz aydınlık etsin efendim. Çok teşekkür ederim. Değerli Şaban Dişli muhteşem bir ileti ulaşmış bütün ekibimize. Diyor ki Sabahat Hocam değerli çalışma arkadaşları İstanbul'dan kolaylıklar dileklerimle selamlarımı yolluyorum. Programı dinleyen değerli türkü dostlarına da iyi bir gün olsun. Türkülerin coğrafyasında yaptığınız gezinti ve onları seslendiren sanatçılar arasında yaptığınız seçim mükemmel. Bu nedenle daha

fazlasını isteme, anlayışsızlığına düşmek istemem. Estağfurullah, her zaman böyle nezaket dolusunuz. Sıradaki türküyü sevgili hocam Turan Akman Erkılıç için havalandırırsanız mutlu olurum demişsiniz. Ayrıca şifa dileğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Seçil Kamber Aydın Çin'den seslenmiş bize. Halil Kasap Kütahya Doğulu Şah'tan günaydın diyor. Sebile Yağız Ölmez için ve köyümüzün çalışkan muhtarı diyerek Bahattin Demirtaş'ı, Kamil Öztürk dayısını, Hüseyin Güler'i unutmamış. Tabii ki teşekkürümüz size efendim. Siz bana teşekkür etmeyin. Bizi dinliyorsunuz ya. Emine Atamer diyor ki sevdiki paylaştıkça çoğalan en güzel mucizedir. Trabzon'a selam olsun. Nur Genç Şile'den yazıyor değerli şairimiz. Sevgiler gönderiyorum. Murat Şükür türkü dinleyen bütün dostlara Gebze'den selamlar derken Selami Kabakçı Niksar'ın, değerli ozanımız Fikret Dikmen de Niğde'nin sesi olmuşlar. Bu arada öğrendim Abdullah Sözen de oradaysa selam olsun sevgili ozanım. Malik Yapar Berlin'den günaydın diyor. Zeki Gül Eskişehir'den selam göndermiş. Ümit Kaya Çelebi de yine diyor ki türkümüz Mehmet Gücü Yener, Nesin Ilacak, Musa Özçelik, Zafer Özkara, Gül Sefa Can Boğdat için armağan olsun. Necmi Akyol da diyor ki Adana'dan saygılar selamlar, bir mukabil eşim ve çocuklarımı türkü armağan ederseniz sevinirim. Tabi sevinin. Reçber Hasan Özkan da Çekmeköy'den bizi selamlıyor. Sabri Orbay Konya Akşehir Pazarkaya Köyü'nden günaydın diyerek babası Mustafa Orbay, oğlu Gökay ve tüm çiftçilerimiz için türkü istemiş. Bereketi olsun çiftçilerimizin. Hemen türkü. Sürpriz. Bakın dinleyin, çok güzel bir türkü.

Efendim 9.39'u görüyoruz, yavaş yavaş sonlara yaklaşırken bugün de TRT Türkü'de sabah türkülerle havalandı. İner gelir inmeden geldi geçti görmeden Kezban yenge diyerek seslendi bize Gökhan Uzunali. Ardından da tridine bandım diyecektik ama yarını erteliyorum, sözümüz olsun. Fakat bu kez dedi ki Sevinç Sarı, Kezban yengeye seslenerek Burdur Antalya'nın türküsünü seslendirdi. Salih Urhan Kadir Türen'den derlemişti. Gökhan Uzunali de iner gelir şu dağların dumanı, hiç kalmamış güzellerin imanı dedi. Haşa, güzeller de imanlıdır. Murat Şükür TRT Türkü dost ve dinleyicilerine Gebze'den selam göndermiş. Hakan Yeşil türkü severleri İzmit'ten selamlıyor. Coşkun Bakar da Antalya'yı Akdeniz'in incisi olarak tanımlayıp eşi Salih Hanım, kızı Büşra, gelini Hafize, oğlu Osman Bey için türkü istiyor. Çok teşekkür ederim. İzmit'ten selamınızı aldık Hakan Yeşil. Murat Şükür Gebze'den selamlar, hayırlı cumalar diyor. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyümüzden bizi selamlamış. Muradiye Günhan Eskişehir'den bir selam göndererek canım ailem için türkü istiyorum diyerek kolaylık dileğini de iletmiş. Teşekkür ederiz. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından hayırlı bir gün diliyor. Selam sevgi bizden efendim. Hüseyin Şahin Almanya Gelşen Kirşen kentinden saygıyla demiş bir mukabil. Sıradaki türkü tüm dostlarıma armağan olsun. Hayırlı sabahlar. Tebrikler demeniz beni daima onurlandırıyor. Çok teşekkür ederim. Dün de iletinizi aldım. Şifa dileğiniz için de Allah razı olsun. Namık Uras Nidebor'dan selamlıyor. Diyor ki her gün farklı ezgilerde bağlamanın sesini duymak gönüllerimize ferahlık veriyor. İyi ki varsın TRT Türkü. Sıradaki türkü bizi dinleyen herkese armağan olsun. Sizler var olun efendim. Sedat Uzun bütün türkü severler için Neşet Hoca eseri istiyorum derken yarına benden bir söz almış olsun. Tokat'a sevgiler. Gülay Karabulut bizim sloganımızı kullanmış tanıtımımızdaki. Hayatın sürekliliği içinde asli yanımızı ifade eden türkülerimiz günaydın TRT Türkü diyerek Konya Selçuklu'nun sesi olmuş Yılmaz Karaağaç da Kütahya Gediz'den selamlıyor. Sıradaki türküyü vişne toplayan işçilerimize armağan edelim. Her gün programınızı dinliyoruz diyor. Kemal Gökçe bir daha sesleniyorum Kütahya Tavşanlı'ya ve size türkü armağanım var, günaydın. Savaş Özata İzmir'den selamlıyor bizi. Veysel Zan hayırlı cumalar dileyerek Ankara Çubuk'tan aramıza katıldı. Osman Özfıçıcı günaydın diyerek Akçay'dan

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

9.48'i bulduk, yavaş yavaş sona geliyoruz. Bugün yine çok sayıda ileti geldi. Lütfen azımızı çoğa sayınız, sürçülisan ettiysek de affola. Ancak yarın söz veriyorum, hem türküleri mırıldanacağım hem de o iletileri tek tek okuyacağım. Az önce dedi ki Burhan Ketir, lambada şişesiz yanmaz mı? Nail Aslan Paydan Sarı Sözen hocamızın derlediği Gaziantep türküsüydü. Ve sevgili Neşe Dilekçioğlu'na bir selam göndermiş olduk. Çankırı Çerkiş türküsü Sarı Sözen hocamız tarafından derlenmiş. Neşe de çok güzel seslendirir. Çıra çattım yanmadı diyerek, ha ha dönele diyerek un eletti bize. Veysel Zan yazdılar, Ankara Çubuk'tan selam gönderdiler. Osman Özfıçıcı Ankara Akçay'dan selamladı. Güray Yavuz Çanakkale'den ve İbrahim Gümüş değerli muhtarımız, yarın uzun uzun okuyup size selam göndereceğim. Torunuz Eylül'ü unutmadım. Damadınız ve kızlarınızı da selam olsun. Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs Ormancı Köyü'nden yazdı. Soner Koç dedi ki Sabahat Bacım yayın ekibine, sıradaki türkü Türk milletine armağan olsun. 93 Harbi'nden geliyor izi. Benim anam Öznene Hatun çalarsan çok mutlu olurum. Dün Erzurum'un tabii ki kongre günüydü. Nene Hatun'u bugün hem anlatır hem türkü çalalım. Serap Çölkuş'u da günaydın dedi ama sevgili Servet Sever de bana süremin artık kalmadığını söylüyor. Dolayısıyla bugün veda vakti. Emine Yılmaz hazırladı. Servet Sever efendim sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Tekrar sürçülisan ettikse affola. Sizlere bir Orta Anadolu türküsü okuyarak bugünlük veda ediyorum. Yarın buluşmak üzere. Esen kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz İstanbul yöresine ait Dondurmam Buz Gibi Buz türküsünde geçen âlâ sözcüğü. Âlâ çiçekli dondurmam, yok mu tadına bakan? Âlâ vişneli dondurmam, mini mini hanımlara, sevdalı beylere, parasını almadan tattırmam diyor türkümüz. Burada geçen âlâ kelimesi Arapça kökenli olup türkümüzde çok güzel, çok nefis anlamında kullanılmıştır. Ancak kelimemizin pek yüce, çok iyi gibi anlamları da vardır. Karışık renkli, alaca anlamındaki ala şeklinde telaffuz edilen kelimeden farklı olup karıştırılmamalıdır. Şimdi Mustafa Hoşsu'nun Vedat Altıngediz'den derlediği bu türküyü korodan dinliyoruz. Dondurmam buz gibi buz.

0: Dinden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Hatay'ın Anavatan'a katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümleri iki kentte etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birer mesaj yayımladı. Mesajında Hatay bugün de

%37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. İhtiyatlı ve sıkı duruş mesajı korundu. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün yapılacak. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılacak. Spor güvenliği değerlendirme toplantısı yeni sezon öncesinde İstanbul'da yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, stadyum güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaları açıkladı. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirlerinin görevlendirildiğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğine dikkat çekerek, sporda şiddet ve gerginliğin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı, AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, ahbap çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce de 5 ünlü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ifadeye giden Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne daha önce hiç bağış yapmadığını söyledi. Derneğe bu derece güven duyduğum için pişmanım dedi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Sonel'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyi para karşılığı darp ettirdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Yeni Nesil Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Şüpheliler arasında kamu görevlileri de bulunuyor. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin farklı noktalarına saldırdı, 4 Filistinli yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Burek mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında Nur Camii tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria da işgalci İsrail'in hedefindeydi. Doğu Kudüs'te bir genci yaralayan İsrail unsurları El Halil kentine de baskın düzenledi. ABD ordusu ard arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD ile Suudi Arabistan arasında varılan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. Trump, anlaşmanın kongreden geçmesi için Suudi Arabistan'a İsrail'e normalleşme yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmadan rahatsız olan İsrail'e güvence verme adına nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Rusya-Ukrayna savaşında hem diplomasi masasında hem sahada gelişmeler yaşanıyor. ABD olumlu rol oynayabiliriz dedi. Zelenski'den sonbahara kadar üçlü görüşmeleri yapmalıyız açıklaması geldi. Cephe hattındaysa karşılıklı saldırılar sürdü. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Sizi şu an Trabzon'un 500'ünden dinlemekteyim. Size bütün ailem için Neşet Ertaş'tan bir türkü istiyorum. Cemil Faiz ve ailesi.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı ile birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Arzu Meliye Duraner, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Mustafa Acar yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza birbirine bağlı 3 türküyle başlıyoruz. İlk olarak Şef Mustafa Acar

olarak solistimiz Selam Akdemir'in seslendireceği, Muzaffer Sarı Sözen'in Erzurum yöresinden, Aşık Dursun Cevlani'den derlediği türküyü dinliyoruz. Uykudan uyanmış gözleri bir hoş. Ve son olarak yine Şef Mustafa Acar yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği, İhsan Öztürk'ün Sivas yöresinden derlediği bir türküyü sunuyoruz. İnceldim fidan oldum, inceldim fidan oldum, bilmiyorum neden oldum. Gündüz yarın hayali, gece uykudan oldum.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Umut Sülünoğlu, Tarda Murat Akçay, Nefesli Sazlarda Ferhat Erdem ve Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Bas Gitar'da Mevlüt Güler ve Ritim Sazlarda Cemil Altun, Cemal Özkızıltaş. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz, solistimiz Dilek Karadağ'ın seslendireceği, Kahramanmaraş yöresinden Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan bir deyişle sürüyor. Bugün ben şahımı gördüm. Bir elinde zülfikar var. Dane dane dökülüyor. Dillerinde kehribar var.

geldim şu alemi ıslah edeyim. Özümü meydanda gördüm sonradan. Zaman mahlukuna meylimi verdim. Sermayemden zarar gördüm sonradan. Solistimiz Zafer Albayrak, Sivas yöresinden Feyzullah Çınar'dan alınan deyişi seslendiriyor.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Dürt'ten Sesler programı, solistimiz Selma Geçer'in seslendireceği Sivas yöresinden Aşık Ali Sultan'dan alınan bir semahla devam ediyor. Yüce dağ başında bir kuş uçurdum.

Solistimiz İlker Gökkaya, Kahramanmaraş yöresinden Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan deyişi seslendiriyor. Güvenme dünyada malım var diye. Acep insan mıyım sorarlar beni. Halımdan anlamaz cahiller niye. Her biri bir yandan yorarlar beni.

Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan semahı sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek çalıp söylüyor. Ey erenler hak aşkına, kalkın semaha dönelim. Gönüldeki dost aşkına, kalkın semaha dönelim.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Aydın yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Bedia Akartürk'ün derlediği türküyü solistimiz Yeşim Dağlı'nın yorumuyla sunuyoruz. Şu dalmanın dağını duman bürüdü, yar senin için civan ömrüm çürüdü.

Şu yüce dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var. Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'ten alınan uzun havayı sanatçımız Semra Algül Oflas'tan dinliyoruz.

Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'ten alınan türküyü bağlama sanatçımız Umut Sülünoğlu çalıp söylüyor. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim.

Acar yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün size topluluğumuzun seslendireceği Sivas yöresinden Ali Coşkun'dan alınan bir deyişle veda ediyoruz. Gönül niçin ahvalimi bilmezsin? Bendeki yaralar türlüdür türlü. Öğüt versem öğüdüm bilmezsin. Bendeki yaralar türlüdür türlü. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Arzu Meliye Duraner. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün itibarıyla yapılmaya başlandı. Malül, vazife malülü, dul ve yetim aylıkları alanlarının farkları da hesaplara yatırılıyor. Spor güvenliği değerlendirme toplantısı yeni sezon öncesinde İstanbul'da yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi stadyum güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaları açıkladı. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirlerinin görevlendirildiğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğine dikkat çekerek, sporda şiddet ve gerginliğin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı, AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, ahbap çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin

rekora imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8 milyon 300 bin ton ürün alındığını duyurdu. Depo doluluk oranımız %65-70 seviyesinde. Son ürün gelene kadar alımlar sürecek dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce de 5 ünlü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ifadeye giden Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne daha önce hiç bağış yapmadığını söyledi. Derneğe bu derece güven duyduğum için pişmanım dedi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Sonel'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyi para karşılığı darp ettirdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin farklı noktalarına saldırdı. 4 Filistinli yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Bureiç mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında Nur Camii tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria da işgalci İsrail'in hedefindeydi. İsrailli işgalcilerin açtığı ateş sonrası 4 Filistinli hayatını kaybetti. ABD ordusu ardarda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD ile Suudi Arabistan arasında varılan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. Trump, anlaşmanın kongreden geçmesi için Suudi Arabistan'a İsrail'le normalleşme, yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmadan rahatsız olan İsrail'e güvence verme adına nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim, İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sizleri selamlıyoruz yine. Türkülerle Gün Ortası programındasınız. Hepiniz programa sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Aşık Ferahi'den alınan Adana yöresinden çok güzel bir türkü seslendirdi solistlerimiz sizler için. Sevgili Asilhan Doğan ve Emre Kızıl birlikte "Ah neyleyim gönül senin elinden her zaman ağlarım gülemem gayri" dedim. Evet, bugün İzmir Radyosu Türk Halk Müziği solistlerimize saz grup şefimiz Halil Demirler bağlamasıyla, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tekşahin, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Merterol ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Her birine ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz programa. Bugünkü programımızı sizler için yapımcımız Sema Yardımcı Öz hazırladı. Sesimizi sizlere ton meisterimiz Fırat Özturan ulaştırıyor. Mikrofon başında her zaman olduğu gibi ben Leyla Köselerli. Bugün de saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya, ortak olmaya geldik dostlar. Solistlerimize hoş geldiniz dedik. Asilhan Doğan'dan bir güzel türkü daha dinleyeceğiz şimdi. Sevgili Asilhan, Aşık Daimi'den alınan Erzincan Tercan yöresinden bir türküyle devam edeceğiz, öyle değil mi?
1: Evet, doğrudur. Erzincan'a gidiyoruz buradan. Selam olsun. Seherde bir bağa girdim. Ne bağ duydu ne bağbancı diyeceğiz.
0: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Ne
1: Biz
0: kadar güzel bir program. Gerçekten iki solistimiz de ayrı ayrı İzmir Radyosu'nun en güzel seslerinden. Asilhan Doğan söyledi, Emre Kızıl eşlik etti. Gerçekten güzel bir müzik ziyafeti devam ediyor. Şimdi yer değiştirecekler. Emre Kızıl mikrofonda. Emre, sen de hoş geldin yayına.
1: Hoş buldum, siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel bir repertuar var bugünkü program için hazırladığınız. Erzincan'dan ayrılmıyoruz galiba seninle de, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, Erzincan'a tekrardan selam olsun diyelim.
0: Olsun. Ali Atıcı'dan alınan güzel bir deyiş var şimdi sırada. Geldi geçti benim ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim.

Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel eşlik için saz üstadlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Türkülerle Gün Ortası İzmir'de İzmir stüdyolarından canlı olarak devam ediyor değerli türkü dostlarımız. Türkülerle Gün Ortası'nda şimdi de Sivas Divri yöresine ait bir deyiş seslendirecek solistimiz Emre Kızıl'ı dinlemeye devam edeceğiz. Aşık Ali Metin'den alınan bir deyiş olacak bu kez. Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan gel gözlerim gafletten uyan diyecek.

Uyan gel gözlerim, gafletten uyan dedi. Sor isterimiz bu güzel türküyü birlikte seslendirdi. Emre Kızıl ve Asilhan Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Saatler 12.25'i gösterdi. Saz üstadları şimdi akortlarını gerçekleştirecekler. O sırada bizler de sizleri Erzincan Kemaliye yöresinden çok güzel bir türküyle baş başa bırakacağız. Arzu Akmeşe'nin sesinden dinleyeceğiz. Horoz, havada horoz.

Efendim Türkülerle Gün Ortası İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak türküleri çalıp söylediğimiz programımız devam ediyor. Şimdi bir kez daha Asilhan Doğan'dan dinleyeceğiz. Yine güzel bir türkü Elazığ yöresine ait. Nurettin Balcı ve Necdet Eşkinat'tan alınmış bir türkü. Çayın öte yüzünde Ceylan oynar düzünde diyoruz efendim.

Bu güzel Elazığ türküsünü dinledikten sonra Kırşehir yöresine uzanacağız değerli türkü dostlarımız. Çekiç Ali'den alınan bir türkü var sırada. Yine Asil Andoğan söyleyecek, Emre Kızıl eşlik edecek. İrafa koydum narı, ağlarım zarı zarı.

Çok teşekkür ediyoruz bu güzel, ritmik, hareketli türkü için. Haftanın son iş gününde, bu güzel cuma gününde türkülerle gün ortasında ritmimizi artırdık. Şimdi yeniden Erzincan'a uzanacağız. Haydar Tel Hüner'den alınan bir türkü olacak sırada. Emre Kızıl seslendirecek. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz diyecek.

Emre Kızıl ve Asilhan Doğan, çok teşekkür ediyoruz bu güzel türkü için. Şimdi Şanlıurfa'ya uzanacağız. Yine çok güzel bir türkü var. Mahmut Güzelgöz'den alınan bir türküyü seslendirecek solistlerimiz sizler için. Daracık sokakta yare kavuştum, yar aşağı ben yukarı savuştum.

Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Bu kez Konya'ya uzanacağız değerli dinleyenler. Yine arşiv bir türkü olacak. Solistimiz Emel Taşçıoğlu, Çek Develeri Deveci diyeceğiz şimdi de.

Frekansında İzmir'den sizlere seslendiğimiz Türkülerle Gün Ortası programımız devam ediyor. İzmir'den sesleniyoruz. O vakit İzmir'den de bir türkü seslendirmek lazım diyelim. Ve Ekrem Güyer'den derlenen güzel bir türkü de dinleyelim. Solistlerimiz Asilhan Doğan'la Emre Kızılı. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları.

Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Tüm saz üstadlarının ayrı ayrı bu güzel eşlikleri için gönüllerine sağlık diyoruz. Saatler 12.55'i gösterdi bile. Türkülerle gün ortasında bugün de veda vakti geldi. Bugün İzmir Radyomuzun en güzel seslerinden Asilhan Doğan ve Emre Kızıl'ı ağırladık stüdyomuzda. Onlar sizler için seslendirdi birbirinden güzel türküleri. Sanatçılarımıza saz grup şefi bağlamasıyla Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tekşahin, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Merterol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Bugünkü programı sizler için yapımcımız Sema Yardımcı Öz hazırladı. Sesimizi sizlere ton meisterimiz Fırat Özturan ulaştırdı. Mikrofon başında ben Leyla Köselerdim. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek güzel bir Karadeniz türküsüyle huzurlarınızdan ayrılmak istiyoruz. Emre Kızıl.

Değerli dinleyenler, saatimiz 13'ü gösteriyor ve TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nın ilk durağı. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Palandöken Dağı eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Takvim yaprağımızsa 24 Temmuz Cuma gününe efendim işaret ediyor bizlere. Bugün programımızı sizler için Alev Altun hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Karaman ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Türkü yolculuğumuza Elif Buse Doğan'ın seslendireceği bir ezgiyle başlıyoruz. Demmi Demmi diyor sanatçı.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.15'i gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimizde sırayı Deniz Toprak alıyor. Ah edip ağlamak bana mı düştü?

TRT Türkü. Gönül coğrafyamızı adım adım gezmeye devam ediyoruz. Şimdi yönümüzü Sivas'a çeviriyoruz. Nurettin Güler ve Nurettin Akyürek'ten alınan TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nce derlenip Ahmet Yamacı tarafından notaya aktarılan o güzel türküde sıra. Hacer Buluş'un sesinden dinliyoruz. Yüce Dağ başında yanar bir ışık.

halk şiirimizin ve ozanlık geleneğimizin abide isimlerinden, Aşık Mahzuni Şerif'in o dillerden düşmeyen sitem dolu sözleri yükseliyor şimdi radyolarınızdan. Parsel parsel eylemişler dünyayı, bir dikili taştan gayrı nem kaldı diyen usta ozanın bu ölümsüz eserini bağlamanın usta parmakları Erdal Erzincan yorumuyla dinliyoruz.

Sırada Malatya Arguvan yöresinden dinleyenin yüreğine dokunan harika bir ezgi var. Hasan Durağan kaynaklı, İhsan Öztürk'ün derleyip notaya aldığı ve Adnan Koç'un düzenlediği bu duygu dolu türküde usta yorumcu Cengiz Özkan'a kulak veriyoruz. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden.

Nezahat Bayram Çınar'ın derlediği Hamdi Özbay'ın notalara döktüğü Kayseri Bünyan yöresine ait neşeli bir ezgiyle yayınımıza devam ediyoruz. Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinliyoruz. Ceviz oynamaya geldim odana.

Yavuz Bingöl bir Erzurum türküsü seslendiriyor. Ela gözüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melül melül.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Alev Altun, Arif Karaman ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Mehmet Can Pelikoğlu seslendiriyor. Ay kız benim canımsa. Hoşçakalın.

Aygız benim canımsan, kaşlar kemanımsan. Aygız benim canımsan, kaşlar kemanımsan. Küçemizden geçende hiç bir mene bakmırsan. Küçemizden geçende hiç bir mene bakmırsan.

Aygız sözüm sendedir, gel bir beni sevindir. Aygız sözüm sendedir, gel bir beni sevindir. Dünya güzele dönse, benim gözüm sendedir. Dünya güzele dönse, benim

0: Canımdan artık sevirem sen kimin numara.
1: TRT Erzurum Radyosu sundu.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı nedeniyle bir mesaj paylaştı. 86 yıllık icranın geride kaldığını belirtti. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadesini kullandı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan Barış Antlaşması 103 yıl önce bugün imzalandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ise anlaşmayı tartışmaya açanları eleştirdi. Lozan Barış Antlaşması'nın milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir, dedi. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet

Partisi'nden istifa etti. Özer'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personeli seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkları bugün ödenmeye başladı. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılıyor. Merkez Bankası Temmuz ayı sektörel enflasyon beklenti verilerini yayımladı. Hane halkının 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 1,19 puan düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek küresel belirsizliklerin arttığı konjonktürde finansal istikrarın korunmasının önemini vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında yeni bir rekora imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8 milyon 300 bin ton ürün alındığını duyurdu. Depo doluluk oranımız %65-70 seviyesinde, son ürün gelene kadar alımlar sürecek dedi. Yalova Armutlu yolu hizmete girdi. 6 tünelin yer aldığı projenin açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Uraloğlu, Türkiye'nin tünel uzunluğunun

toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğini, sporda şiddetin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı. AFAD'a teşekkür etti Bakan Çiftçi. Ahbap Çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce de 5 ünlü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ifadeye giden Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne daha önce hiç bağış yapmadığını söyledi. Derneğe bu derece güven duyduğum için pişmanım dedi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İsrail'i bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin farklı noktalarına saldırdı. 4 Filistinli yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Bureyc mülteci kampına düzenlediği hava saldırılarında Nur Camii tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci İsrail'in hedefindeydi. İsrail işgalcilerin açtığı ateş sonrası 4 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ard arda 13. gecede İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesi duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. Haberleri dinlediniz.

Türküler, türkülerimiz. Bir milletin hafızasını, gönlünü, yaşanmışlıklarını geleceğe taşıyan en kıymetli kültür hazinelerindendir. Kimi zaman bir dağın yamacında yankılanan hüzün, kimi zaman bir düğün meydanındaki coşkuya dönüşen sevinçtir. Her ezgisinde ayrı bir hikaye, her sözünde insanın yüreğine dokunan bir iz saklıdır. Merhaba sevgili dinleyenler. Anadolu'nun kadim topraklarından doğan, nesilden nesile gönüllerde taşınan türkülerimizi sizlerle buluşturduğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de sevdayı, özlemi, umudu, vefayı, hayatın her rengini anlatan ezgiler eşliğinde kültürümüzün zengin müzik mirasında anlamlı bir yolculuğa çıkacağız birlikte. Çünkü türküler yalnızca söylenmez, yaşanır, hissedilir, dinleyen her yürekte yeniden hayat bulur. Dileriz ki paylaşacağımız her türkü gönlünüze dokunsun, tatlı bir hatırayı canlandırsın. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Derya Can. Diyarbakır'dan ülkemizin dört bir yanına uzanan sesimizle bizleri dinleyen tüm kıymetli dinleyicilerimizi, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Şimdi sizleri Kayseri'nin Bünyan yöresine götürüyoruz. Neşesi, hareketli yapısı, kendine özgü ezgisiyle sevilen bu güzel türkümüz Ceviz Oynamaya Geldim Odana. Eserin kaynak kişisi Adnan Türköz, derleyeni Nezahat Bayram Çınar. Bu eser Arzu Akmeşe'nin

Çanakkale'nin biga yöresinden sevdanın, hasretin, gönül sızısının dile geldiği çok özel bir türkü var sırada. Çemberimde Gül Oya adlı eserin kaynak kişisi Kamil Nizam Bigalı. Eseri derleyen ve notaya alan Ahmet Yamacı. Çemberimde Gül Oya, gülmedim doya doya diyecek halk müziğimizin güçlü seslerinden Adile Kurt Karatepe.

programımıza Doğu Anadolu'nun güçlü ve içten ezgilerinden biriyle devam ediyoruz sevgili türkü dostları. Erzincan'ın Tercihan ve Çayırlı yöresine ait olan bu türkü sevdayı ve bekleyişi anlatıyor. Yüce Dağ Başında Beklerim Seni adlı eseri derleyen ve notaya alan Mehmet Özbek. Yine sanatçının kendine has yorumuyla sizlere ulaştırıyoruz.

Türkü sevdalısı yüreklerin buluşma noktası Türkü Diyarı, saatlerimiz 14.18'i gösterirken Diyarbakır Radyo Stüdyosu'ndan canlı yayınımızla devam ediyor. Şimdi gönüllere dokunan, hasreti ve ayrılığı anlatan bir Rumeli türküsü sizlerle olacak. Bir ah çektim derinden. Rumeli'nin Deli Orman yöresinden derlenmiş bu değerli eser, türkülerimizin güzellerinden. Bu duygusal türkü İbrahim Can yorumuyla radyolarınızda.

Türküler bazen bir aşkı, bazen bir ayrılığı, bazen de bir milletin hafızasına kazınan büyük başarıları anlatır. Çanakkale Savaşı'nın hüznünü, geride kalanların acısını yüzyıllardır taşıyan çok özel bir türküyle sizlerleyiz. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı adlı eser TRT repertuarında Kastamonu yöresine ait. Kaynak kişisi İhsan Ozanoğlu. Ana ben gidiyorum düşmana karşı sözleriyle savaşın yalnızca cephede değil, anaların, nişanlıların, eşlerin yüreğinde de yaşandığını anlatır. Tüm askerlerimize armağanımız olsun. Erol Köker'in yorumuyla

Anadolu türkülerinde yiğitlik, cesaret, özgürlük duygusu önemli bir yer tutar. Bazı türküler vardır ki bir kişinin hikayesinden çıkar, bir yörenin hafızasına dönüşür. Şimdi Ordu'nun Fatsa yöresinden gelen Hekimoğlu Derler Benim Aslıma adlı eseri dinleyeceğiz birlikte. Bu anlatımı güçlü türkü Ordu yöresinin en tanınan ezgilerinden. Sanatçı Tuğrul Şan'ın yorumuyla radyolarınızda.

Türküler, türkülerimiz sınırların ötesinde de aynı duyguları taşır. Kerkük'ten Azerbaycan'a, Balkanlardan Anadolu'ya, yurdun dört bir yanından gelen ezgiler ortak kültürümüzün en güçlü seslerindendir. Kerkük yöresinin sevda ve hasret duygusunu taşıyan bir türküyle devam ediyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım adlı eseri Hüsamettin Subaşı sizin için yorumluyor.

Kimi türküler vardır, yalnızca bir yörenin değil, bir ömrün izlerini taşır. Karadeniz'in sisli dağları, coşkun dereleri, yemyeşil çay bahçeleri arasında filizlenen sevdalar, zamanla dillere düşen ezgilere dönüşür. Her mısrasında doğanın bereketi, insanın samimiyeti, hasretin ince sızısı hissedilir. Şimdi dinleyeceğimiz türküde Karadeniz'in kendine özgü söyleyişini, içtenliğini yüreklere ulaştıran seçkin örneklerden biri. Trabzon yöresinden derlenen Çay Elinden Öteye adlı türküyü İsmail Türüt seslendiriyor.

Türkülerde bir gül sevdayı, bir yol ayrılığı, bir gurbet diyarıysa bekleyişi anlatabilir. Erzurum yöresinin sevda ve hasret duygusunu taşıyan Kırmızı Gül Demet Demet adlı eseri dinleyeceğiz şimdi. Eserin kaynak kişisi Muharrem Akkuş. Kırmızı Gül Demet Demet, sevda değil bir alamet sözleriyle gönülde derin izler bırakan bu güzel türkü Aliye Akkılıç'ın yorumuyla

Bazen uzun uzun anlatmaz türküler. Birkaç kelimeyle insanın içindeki bütün duyguları dile getirir. Dostluk der, sevda, ayrılık, gönül sızısı der. Hepsi bir türküde buluşabilir. Programımızda Bilir Dostum adlı eser yer alıyor sırada. Bu güzel eseri Ozan Alparslan'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Gönülden gönüle uzanan türkülerin sıcaklığıyla sizlerle.

sevdayı, gönül bağlılığını en güzel anlatan ezgilerimizdir türkülerimiz. Sivas yöresine misafir oluyoruz şimdi de. Sevdiğinden gelen cefaya bile gönül koymayan hisleri anlatan güzel bir türkü var sırada. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum diyen bu güzel eser Seçkin Tutuş'un yorumuyla radyolarınızda.

Yörelerimizin neşesini, coşkusunu türkülerimiz bizlere taşır. Hareketli ezgisiyle Çukurova'nın sıcaklığını, neşesini yansıtan güzel bir türküyle devam ediyoruz sevgili türkü dostları. Sallan boyuna bakayım diyerek sevgi ve beğeniyi dile getiren bu güzel eser Gülay Özer'in yorumuyla sizlerle.

TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili türkü dostları. Her yöremizin türküsü kendi coğrafyasının duygusunu ve rengini taşır. Şimdi Erzurum yöresinin kendine özgü ezgi dünyasından sevdayı anlatan bir eserle devam ediyoruz. Ay aydındır ayılmaz sözleriyle hafızalara yerleşen bu güzel türküyü Kenan Tuna'nın yorumuyla sizlere sunuyoruz.

Türküler sevincimizi, hüznümüzü, hasretimizi, umudumuzu anlatan en güzel gönül dilidir. Her türküde bir insan, bir hikaye, bir memleket saklıdır. Türkülerimizin gönülleri buluşturan sıcaklığıyla Bir Türkü Diyarı programının daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bu güzel yolculukta kimi zaman sevdanın izini sürdük, kimi zaman hasretin hüznünü paylaştık, kimi zaman hayatın içinden süzülen hikayelere birlikte ortak olduk. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için yapımcımız Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Derya Can. Türküler biter efendim ama gönüllerde bıraktığı izler bitmez. Çünkü türküler geçmişten geleceğe uzanan en güzel gönül köprüsüdür. Bizler de bu köprüde sizlerle birlikte olmaktan gurur duyduk. Bir başka Türkü Diyarı buluşmasında yeniden birlikte oluncaya dek esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Teknik yönetimde Murat Çelik bizlerle birlikte. Sunumda ben...

Ben Serpil Aydemir. Yaklaşık bir saat boyunca yine türkülerimizle bir yolculuğa çıkacağız. İlk türkümüzü Cengiz Özkan seslendirecek. Senden bana yar olmaz.

Birbirinden güzel türküler eşliğinde yöre yöre gezmeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdiki durağımız Zonguldak Çaycuma olacak. Gülay Özer seslendirecek. Gidiyorum, gidemiyorum.

Saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Programımız Ahmet Sevinç'ten alınan Bolu yöresine ait bir türküyle devam edecek. Mehmet Erenler seslendirecek türkümüzü. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur.

Kamil Sönmez'in sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz bu güzel türküyü. Tam zara kuyu kuyu, uyu aslanım uyu dedi sanatçımız. Saatlerimiz 15.25'i gösteriyor. Birlikteliğimiz Edirne Keşan yöresinden seçtiğimiz türküyle devam edecek. Saadet Yılmaz Bircan seslendiriyor. Dut fidanı boyunca, dut yemedim doyunca.

Rize yöresinden seçtiğimiz türküyle programımız devam edecek. Mustafa Keskin bizlerle olacak. Bilettim orağımı, ettim kestane moli.

Yeşil ipek bükene, yari dizlik dikene, Mevlam da sabırlar versin gizli sevda çekene. Safranbolu yöresine ait bu güzel türküyü Nerim Altındağ Tüfekçi'nin sesinden dinletiyoruz şimdi de sizlere.

Trabzon Akçaabat yöresine ait türküyü Muazzez Türing'in sesinden dinlettik sizlere. Derenin kenarına sereceğim kilimi. Saatlerimiz 15.38'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Afyon Dinar yöresinden seçtiğimiz türküyle birlikteliğimiz devam edecek. Okan Murat Öztürk seslendirecek. Cevizin yaprağı dal arasında, güzel severler bağ arasında, 3-5 güzel bir araya gelmişler, benim sevdiceğim yok arasında.

TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programında birlikteliğimiz Ferhat Özyakupoğlu'ndan dinleyeceğimiz türküyle devam edecek. Başındaki yaşma yenisine ekledim, Eminem senin için gece gündüz bekledim.

kime dökeyim? Dayma gözlerim yaşlı, nerelere gideyim, nerelere gideyim? Dayma gözlerim yaşlı, dayma gözlerim yaşlı, nerelere gideyim?

karaları balarım. Oturdum yol üstüne karaları balarım. Eminem senin için hem yanar hem ağlarım. Hem yanar hem ağlarım. Eminem senin için, eminem senin için hem

Şimdiki durağımız Kastamonu olacak. Selami Aras'tan alınan türküyü Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğiz. Karanfilim dağ başında çanakta, benim yârim şu karşıki konakta.

Hasan Tunç seslendirdi. Yüzdürdüm filikamı, yali gidelim yali. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir saat boyunca türkülerle yöreden yöreye dolaştık. Programımızı Yiğit Yavuz hazırlamıştı. Teknik yönetimde Murat Çelik bizlerle birlikteydi. Sunumda ben Serpil Aydemir. Gökhan Birbenden dinleyeceğimiz türküyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı sebebiyle bir mesaj paylaştı. 86 yıllık icranın geride kaldığını belirtti, Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadesini kullandı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan Barış Antlaşması 103 yıl önce bugün imzalandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ise anlaşmayı tartışmaya açanları eleştirdi. Lozan Barış Antlaşması'nı milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetini kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir, dedi. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavıyla öğretmenlik alan bilgisi testi pazar günü yapılacak. Yüz binlerce öğretmen adayının katılacağı sınav için bütün hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 100 bin kişi sınav sürecinde görev alacak. Sonuçlar 26 Ağustos'ta duyurulacak. Üniversite adayları için sınav heyecanı yerini tercih heyecanına bıraktı. 29 Temmuz'da başlayacak tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zeka, biyoteknoloji ve yeşil dönüşüm gibi çok sayıda yeni çalışma alanının ortaya çıktığını vurguladı. Adayların seçecekleri programın kendilerine değişen şartlara göre beceri kazandırıp kazandırmayacağına dikkat etmelerini istedi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün başladı. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında yeni rekora imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8 milyon 300 bin ton ürün alındığını duyurdu. Depo doluluk oranımız %65-70 seviyesinde, son ürün gelene kadar alımlar sürecek, dedi. Yalova Armutlu yolu hizmete girdi. 6 tünelin yer aldığı projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tünel uzunluğunun 24 yılda tam 17 kat arttığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahbap Derneği soruşturmasını devletle milletin arasına girmeye çalıştılar. Söz

çalışarak verdik dedi. Malatya'da konuşan bakan kurum o sloganlar uçtu gitti ama 500 bin yuvamız dimdik ayakta ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı. AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, Ahbap Çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. İstanbul Cumhuriyeti

kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ard arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesleri de duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle saat 17'ye kadar birlikte olacağız. Volkan Karaman hazırladı programı bugün. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Ve ilk türkümüzü Tülin Berbergil'den dinleyeceğiz. Bu bir Denizli Acıpayam Kelekçi Köyü'ne ait türkü. Kaynak kişi Paşa Osman, derleyen de Özay Gönlüm. Desti içinde bekmez.

Al yana kallanıyor. Mehmet Demirtaş'tan dinledik bu Kırşehir türküsünü. Tabii Neşet Ertaş'tı. Hem sözleri hem kaynak kişisi. Şimdi Yıldız Çam bizimle Niğde türküsünde. Yabandan gel yabandan.

Saat 16.25 Akdeniz'in renklerinde size TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Nazlı Öksüz bizimle birlikte olacak şimdi. Mor Koyun Meler Gelir.

programımızda Ali Rıza Gündoğdu'yu dinleyeceğiz bir Malatya türküsünde. Şimdi kime kin ettin de giydin alları. Sonrasında da Hasan Özel bizimle olacak. Derdim çoktur, hangisine yanayım?

Hasan Özel'in seslendirdiği bu Erzincan türküsünün altındaki imza Ali Ekber Çiçek'e aitti. Onu da saygıyla andık. Şerife Hatun şimdi bir Gaziantep türküsü seslendirecek. Ahmet Yamacı derlemiş ve notaya almış. Bahçelerde mor beni.

0: TRT Türkü.
1: Saat 16.44'ü gösterirken Elazığ yöresinden bir türkü dinleyelim. Nursaç Doğanışık seslendirsin. Bülbülüm, bağ gezerim.

Akdeniz'in renklerinde veda vakti geldi sayın dinleyiciler. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Özcan Öztoklu teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Kursundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programı an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan programını Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Yeşim Dağlı'nın yorumuyla dinliyoruz. Denizli yöresinden bir türkü. Denizli'nin adım adım yolları açılıp sarmıyor yarın kolları.

Sayın dinleyenler, saatler 17.13'ü gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Metin Akın'dan alınan Afyon yöresinden bir türküyle devam ediyor. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Bahat.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, şimdi de programımızda Beda Akartürk'ü Konya yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun, ağlar içeyim, bal sizin olsun.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Siyami Taştan'ın Halime Tunç'tan derlediği Yozgat yöresinden bir türküyü Coşkun Gök söylüyor. Dolambaç yolun olayım, kurulmuş bahçende gülün olayım.

Değerli dinleyenler, şimdi de programımızda Muzaffer Ertürk'ü bir türküyle dinliyoruz. Elazığ yöresinden bir türkü. Ahçıyı yolladım Urum eline, eser bağda sabah zülfün teline. Gel seni götürem İslam eline, serimi sevdaya salan o ahçık.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, şimdi de programımızda Yılmaz Çelik'i dinliyoruz. Aşık Nesimi'den alınan bir türküyü söylüyor. Canım kurban olsun senin yoluna.

Sevgili dinleyenler, Denizli yöresinden bir türküyü Tuğba Ger'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Erzurum yöresinden bir türküyü Hakan Kumru söylüyor. Evlerinin önü yoldur.

Değerli dinleyenler, saatler 17.44'ü gösteriyor ve Çukurova'dan programı Hale Gür'ün söylediği Nevşehir yöresinden bir türküyle devam ediyor. Bir çift güzel gördüm yolda yolakta, altın küpe şan veriyor kulakta.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.52 gösteriyor ve Çukurova'dan programında Musa Eroğlu'nu bir türküyle dinledik. Şimdi ise Bircan Pullukçuoğlu'nu Nevşehir yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Dam başında sarı çiçek.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü İmran Koç'un yorumuyla dinliyoruz. Kars yöresinden bir türkü. Ardahan'ın yollarında, güller açıp bağlarında. Eyle bir yar sevmişem ki 13-14 çağlarında. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı sebebiyle bir mesaj paylaştı. 86 yıllık hicranın geride kaldığını belirtti. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrası geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. Başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı, dedi. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan Barış Antlaşması 103 yıl önce bugün imzalandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerine serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ile öğretmenlik alan bilgisi testi pazar günü yapılacak. Yüz binlerce öğretmen adayının katılacağı sınav için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 100 bin görevli sınav sürecinde görev alacak. Sonuçlar 26 Ağustos'ta duyurulacak. Üniversite adayları için sınav heyecanı yerini tercih heyecanına bıraktı. 29 Temmuz'da başlayacak tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek. Gökbaşkanı Erol Özvar, yapay zeka, biyoteknoloji ve yeşil dönüşüm gibi çok sayıda yeni çalışma alanlarının ortaya çıktığını hatırlattı. Adaylara değişen şartlara göre bir program seçmelerini tavsiye etti. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün itibariyle yapılmaya başlandı. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tahsildaroğlu markalı beyaz peynir ürününde mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildiğini açıkladı. Uygunsuz bulunan parti imha edilmek üzere piyasadan toplatıldı. Üreticiye idari para cezası uygulandı. Yalova Armutlu yolu hizmete girdi. Altı tünelin yer aldığı projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tünel uzunluğunun 24 yılda tam 17 kat arttığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahbap Derneği soruşturmasını devletle milletin arasına girmeye çalıştılar sözleriyle değerlendirdi. Onlar ekrandan devlet nerede diye sordu. Biz cevabı sahada milletimizle çalışarak verdik, dedi. Malatya'da konuşan Bakan Kurum, o sloganlar uçtu gitti ama 500 bin yuvamız dimdik ayakta ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı. AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, Ahbap çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. İfadeye çağrılan 6 kişiden Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın ifadeleri tamamlandı.

Fatih Altaylı ise ifade vermek için adliyeye gitti. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. ABD ordusu ard arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu.

ard arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. Avrupa orman yangınları ile mücadele ediyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da binlerce hektar alan kül oldu. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayan binlerce kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

Mavi yıldız, sarı yıldız, tan yıldızı, sabah yıldızı, çoban yıldızı, zöhre yıldızı, kervan kıran. Yıldızlar türkülerin çoğuna konu olmuş, gün doğumlarını, gün batımlarını simgelemiş, şafağın sökeceğini müjdelemiştir. Yıldıza göre yola koyulur, dinlenir ve uyunur. Yerimizi, yönümüzü bulmamızı sağlar. Bazen sevgiliyle buluşturmaz, bütün parlaklığı çıkar gökyüzünde ve doğmayaydın mavi yıldız diye dile dökülür. Veysel'in hasreti sabırsızlığa dönüşür ve yıldıza bakar. Çıkalım yola doğdu yıldız der, dinlemez bu yıldız o değil diyenleri, yola koyulurlar ve başlar tipik alır herkes olduğu yerde. Ardında kalanlar doğmayaydın mavi yıldız, sarı yıldız derler bu sefer. O sarı yıldıza da kervan kıran yıldızı der halkımız. Kimi ozan havalanma telli turnan der, kimi yıldız akşamdan doğarsın diye türkülere döker yaşananları. Yıldızların Alevi Bektaşi inancındaki yeri de çok önemlidir ve bu durumda yine türkülere konu olmuştur. Bugün Veysel'in hikayesindeki yıldızı konu alan, kervan kırdıran türküyü dinleyeceğiz. Erzincan yöresinden derlenen bu türküyü Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinliyoruz. Bir yıldız doğdu nurla.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gence Yaydın. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba, mutlu, keyifli ve huzurlu bir cuma akşamı dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Hoş geldiniz, programa safa getirdiniz. Mehmet Taha Arıkan hazırladı birlikteliğimizi. Ertuğrul Kaya teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Saat 20'yi gösterene dek günün ve haftanın yorgunluğunu birlikte çıkaracağız dinleyeceğimiz türküler eşliğinde. Yeşim Dağlı Şahin seslendirecek ilk türkümüzü, yöresinden söylüyor sanatçı Denizli'den Acı Payam'dan. Hüseyin Aktekin'den Özay Gönlüm derleyip notaya almış. Cemilem'in gezdiği dağlar meşeli. Haydi üç gün oldu ben Cemilem'den ayrı düşelim.

Denizli'nin ardından Kırıkkale'ye gidiyoruz Hamdi Özbay. Ekrem Aydoslu'dan almış Emine Akmeşe'nin söyleyeceği türkü. Karşıdadır evleri, yayılır develeri.

Yüreğimiz bu kez Konya. Ali Çalışkan kaynaklık ederken Muzaffer Sarı Sözen almış türküyü. Rıza Konyalı söylüyor. Karanfil oylum oylum geliyor Selvi boylum. Selvi boylum gelirse şen olur benim gönlüm.

Zeynep Cihan'ın ardından Mehmet Özbek söyledi dinlediğimiz türkü. Hasan Özel'de Kırklar Eline Gidiyoruz. Nida Tüfekçi almış türküyü Aşık Ali Tanburacı'dan. Tabakamda tütün yok, akıl başta bütün yok.

Nurullah Akçayır Sivas yöresinden türküyü seslendirdi. Yıldıray Çınar derlemişti türküyü. Ali Coşkun kaynaklık etmişti. Nida Ateş'le devam ediyoruz. Kayseri Sarız bu kez yöremiz. Türkünün sahibi Aşık Ruhsati. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın vay deli gönül?

Zeynel ve Kenan birlikte söylediler. Tabii Sen Elleme Yarım isimli türkü. Esra ikinci ile Malatya'ya gidiyoruz. Dost eline giden durna, bekle kelamı kelamı. Uğrarısan dost yanına, eyle selamı selamı.

Sivas yöresinden bir türkü var, bir beste türkü Muhcis Akarsu'ya ait. Gürsoy Babaoğlu söylüyor. Ah edip ağlama zülfü siyahım, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurgunuyum, yaram çok derin, ne olur gözyaşını sil de gidelim.

Zurnacı Halil'den Özel Gönlüm'ün derlediği Aydın yöresinden Zeybe'de Orhan'a kalmaz seslendirecek türkü akşamında. Dumanı vardır şu dağların başında, gönlüm kaldı toprağında taşında.

Barış Akpınar'la Afyonkarahisar Emirdağ yöresine gidiyoruz. Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan aldığı türküyü seslendirecek. Alfa Dimem olarak da bilinir bu türkü. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olam sarı gelin, gel destini bizden doldur.

Ezgi Azizoğlu seslendirdi Şanlıurfa türküsünü. Ali Ekber Çiçek'te Sivas Divriği'ye gidiyoruz. Nuri Üstünses'in kaynaklı kedi Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü seslendirecek sanatçı. Beni görüp yüzün öte dönderme, yine benim meylim sendedir sende.

Zafer Albayrak'la Malatya'ya gidiyoruz. Aşık Meftuni'den alınmış dinleyeceğimiz türkü. Küçük yaşta gurbet elde gezer divana divana. Defteri kalemi elde yazar divana divana.

Azize Gürses söyledi dinlediğimiz Kerkük türküsünü. Oğuz Doğan Cengiz'de Kayseri'ye gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Halil Sapmaz'dan almış türkümüzü. Ayvanın irisine taş attım birisine. Beni çoban etseler kızların sürüsü.

0: TRT Türkü.
1: İrcan Pullukçuoğlu seslendirecek Çopur Ahmet'ten anlar Konya türküsünü. Gitme bülbül gitme bahar erişti, Gonca güller maverdesin kavuştu.

Yöremiz yine Konya. Nursaç Doğan Işık söylüyor bu kez. Kemal Koldaş'ın Ahmet Özdemir'den derlediği türküyü. Ermeni'nin keklikleri ötüyor, benim yârim gözlerime tütüyor.

Vakit veda vakti artık bizim için Türkü Akşamı'nda değerli radyo dinleyenleri. Yine bir haftayı bir günle birlikte geride bırakıyoruz. İki günlük güzel bir hafta sonu tatili var önümüzde mesaisi olanlar için. Keyifle geçmesini ümit ediyoruz. Bol bol anı biriktirin. Bizim tavsiyemiz budur. Anılarınıza da lütfen türküler eşlik etsin. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı dinlediğiniz Türkü Akşamı'nı. Ertuğrul Kaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın varım. Her şeyin gönlünüzce olmasını dileyerek Neşet Ertaş'ın seslendireceği bir Niğde türküsüyle uğurlayacağız sizi hafta sonuna. Türkümüz anonim bir türkü. Nimet Balkan'dan alınmış fakat. Yine yeşillendi Niğde bağları, bana mesken oldu gurbet elleri. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu'nun hazırladığı Radyo Sanatçıları konseriyle bu akşam arşiv kayıtlarında 2005 yılına gideceğiz ve merhum Ali Gürlü'nün sunduğu konseri sizinle paylaşacağız. Konserin değerli şefi Mehmet Erenler. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından dinleyeceğimiz birbirinden güzel türkülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Keyifli dinlemeler.
1: Sevgili konuklar, değerli dinleyicilerimiz, İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserine hoş geldiniz. Radyomuzun hepsi birbirinden değerli, sesleri ve sazları koromuzu oluşturuyor ve huzurunuza bir kez daha gönülden alkışlarla Şef Mehmet Erenler'i davet ediyorum efendim.

Türkülerle ilk durağımız İsmet İnci'den derlenen bir ezgiyle Bursa Keles Yağcılar Köyü. Türküyü derleyen Erhan Kutsal. Aşalım aşalım dağlar aşalım, düşelim düşelim ovaya düşelim. Koromuz ve türkülerimiz sizlerle.

Mehmet Şenses'ten bir Mehmet Özbek derlemesi. Bu türküyü de koromuz sunacak efendim. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde bize de gülen var.

Konserimizin ilk solisti Şanlıurfa Kısas Köyü'nden Kısas Semahını sunacak. Bugün yasta gördüm zülfü siyahı, gülmedi sultanım bilmem ne haldır. Ve alkışlar Elvan Sevim.

dünü yaşatmak için. Türkülerini en hareketli namelerle işleyip nakışlamış, heyecanını ve coşkusunu paylaşmak için. İşte şimdi bu iki güzelliği birlikte sunacağız sizlere. Önce bir gurbet havası, Ersin Baykal'ın kemanesinin nameleriyle başlayacak. Daha sonra hareketli bir türkü, bir tekez otlatması gelecek. Koca çamın gürlemesi dalınan, koç yiğidin eğlencesi yar ilen. Huzurunuza yine sizin gönülden alkışlarınızla Tülin Berbergil geliyor.

Efendim sırada Hatay, Silifke ve Kırıkkale'den birbirine bağlı 3 türkü var. Hatay türküsü Sabahat Bilen'den derlenmiş. Kuyu başında bakır, Fatmam gözlerin çakır. Fatmam'ı hasta diyorlar. Oynuyor şakır şakır. Daha sonra Silifke'ye geçeceğiz ve Cavit Erdem'den derlenen bir türkü dinleyeceğiz. Pınarbaşı ben olayım, bulanırsam bulanayım. Bu iki türküyü sizlere korumuş sunacak. Ve Albus Aktaş'tan derlenen bir Kırıkkale türküsü mikrofonlarımıza bir solistimizin sesiyle, yorumuyla gelecek. Menevşe koymuşlar gülün adını, almadım dünyadan ben muradımı. Bu hareketli türküyü sizlere Aysun Gültekin sunacak.

Mehmet Erenler yönetiminde Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konseri devam ediyor. Ve şimdiki durağımız Malatya Arguvan. Gurbeti mesken, gurbetçiliği meslek edinen Arguvanlı'nın duygularını paylaşacağız. Dağlarla, taşlarla, uçan giden kuşlarla, eller yuvasına döndü, ben kaldım gözyaşlarına. Tambura sazıyla Naci Düzel, kavalıyla Kenan Elmas ve sesiyle yorumuyla Adile Kurt Karatepe sizlerle.

Ürgüplü eşsiz bir kaynaktan derlenmiş bir türkü var sırada sevgili dostlar. Merdivenin altından gel odama odama, Esrah'tan bir yar gibi naz ediyorsun adama. Ve alkışlar Celal Bakar için.

Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi, nerelerde mesken kurmuş gönlümün eğlencesi. Varın deyin nazlı yare ayrılık son gecesi. Gözüm gördü, gönül sevdi, yar olana fedayım. Vallahi dost, billahi dost, sana kurban can daim. Adnan Çilesiz'den derlenen bir Elazığ türküsü. Ve bir konuk sanatçımız var, genç bir sanatçı kardeşimiz. Tabii ki o ablalarının, ağabeylerinin, arkadaşlarının yanında şu anda. Ve onu gönülden alkışlarla huzurunuza almak istiyorum. Murat Aldemir geliyor.

Murat Aldemir'e teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili konuklar, değerli dinleyenlerimiz, sizler için özenle seçilmiş birbirinden güzel türkülerle güzel ülkemizi gezmeye devam ediyoruz. Trabzon'dayız. Temel Genç ve Volkan Konak'tan derlenen bir türkü. Sözlü bir oyun havası. Soğuk soğuk akayı yaylanın sucuazi. Veremeyledim beni gavurun kıcazi. Kim gelir? Tabii ki İbrahim Can. Gönülden alkışlarla.

Bir Türkü ve Bir Oyun Havası. Türkümüz Koro'dan. Yöre Tokat Reşadiye. Kaynak Mihrican Bahar. Dereler gölgelendi, güzeller suya indi. Ve sazlarımızın çalacağı Erzurum'dan Suat Işıklı ve Osman Mavioğlu'ndan derlenen yörenin dahlenk havası.

0: Radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konserini Şef Mehmet Erenler yönetti. Konmaşlarımız Hayati Kandas, teknik prodüksiyon Ebru Baldez Yaşçı, yapım asistanları Elif Engin, Kerem Bulut ve ben Ali Gürlü. Sağlıklı, mutlu ve umutlu nice güzel günlerde yine sizlerle olmayı diliyoruz. Allah'a ısmarladık.
1: İstanbul Radyosu'nun 2005 yılında Mesut Cemil stüdyolarından hazırlayıp sunduğu Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konserini dinlediniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye bir programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Bengür Soybabaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan orkestra arkadaşlarımızı, sahnesi abilerimizi, arkadaşlarımızı sizlere anons etmek istiyorum. Bağlamada bugünkü orkestra sorumlumuz Ferhat Durmuş abimiz var. Nefesli Saz'da Selma Geçer'in kardeşi, bugün torpilliyiz biraz, Mikail Bey, Mikail Geçer var. Ritim Saz'da kıymetlimiz, abimiz, bizi ısrarlarımıza rağmen böyle sürekli abimizi bizimle olmasını rica ediyor, sağ olsun, o da kırmıyor bizi. Ankara Radyosu'nun çok böyle kıdemli üstadlarından ritim saz sanatçısı Ertuğrul Güney abimiz de bugün aramızda. Klasik gitarda Mahir Bedel, bas gitarda ise Özgün Eroğlu aramızda. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton meisterimiz Levent Bey, Levent Kent. Evet, Levent buradaymış. Stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş olacak bugün. Selma'cığım nasılsın, nasıl keyifler, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum. Gürsoy, geçen hafta biraz hastaydık ikimiz de. Evet. Biraz düzelmeye çalışıyorum.
0: Hala tam böyle ikimizin de rahatsızlığı tam geçmedi ama görevimiz tabii elimizden geldiğince bugün en iyi şekilde türkülerimizi seslendirmeye çalışacağız. Neler yapıyorsun? Havalar bu ara biraz Ankara'da, daha doğrusu Türkiye genelinde çok sıcak. Böyle fırsat, dışarıda çok acil bir işimiz olmazsa, seni bilmiyorum ama ben pek çıkmıyorum dışarı. Görevimize geliyoruz kurumda. Onun dışında hep böyle nerede bir serinlik var oraya kaçıyor.
1: Evet, evet. Önümüzdeki hafta konserlerimiz var burada. Tabii ki radyoda. Evet. Seyircili konserimiz.
0: Ayın konseri değil mi? Konseri var. Özançları konserimiz var, evet.
1: Haftaya gene tabii Türkiye'yi var, çarşamba günü.
0: Haftaya biraz bizim
1: yoğun olacak haftaya. Yoğun,
0: evet, olsun. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. Ne güzel, çok şükür. En azından isteyerek, severek yıllarca emek verdiğimiz bir mesleğimizi şu anda TRT kurumunda icra etme gibi bir şansımız var. Selma'cığım, bugün ben mi başlıyorum programa? Aslında ben çok üzülüyorum direkt ben başladığımda ya.
1: Başlayabilirsin.
0: Burada öyle yazıyor sanki, öyle görüyorum. Hayır. Listeyi ben yanlış görmüşüm.
1: Ben başlıyorum o zaman.
0: Selma Geçer, evet. Tamam. İntizar ve Arzu Kızım. İki türküyü, iki eseri birbirine bağlı okuyacaksın Selma.
1: Evet.
0: Zevkle dinliyoruz
1: tamam.
0: Selma.
1: Tamam, tamam güzel.

0: Selma'cığım tebrik ediyorum. Kendi repertuarından, kendi bölgenden iki tane türküyle bugün Türkiye programını açtık. Ertuğrul abi de çok güzel eşlik etti.
1: Teşekkür
0: sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Program öncesi Ertuğrul abinin gönlünü mü alıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi,
1: evet, ben diyecektim. Ertuğrul ya. Abi söyledi.
0: Ağzınıza sağlık, elinize sağlık hepinizin abicim.
1: Teşekkür
0: aralasın.
1: Ederim.
0: Selma'cığım ben de Erzincan'dan bir türkü var. Alekber Çiçek'in kaynak kişilik ettiği Derdim Çoktur Hangisine Yanayım. Bir de Sivas'tan Muhis Akarsu'dan bir türkümüz var, buna bağlayacağımız Ey Sevdiğim Sana Şikayetim Var. Bu iki türküyü seslendiriyorum. Türkülerimden bir tanesini de sana armağan ediyorum
1: Selma'cığım. Teşekkür ederim canım arkadaşım. Evet, Gürsoy Babaoğlu sizlerle efendim.

0: TRT Türkü.
1: İki güzel türküydü.
2: Tabii zaten ikisi de güzeldi gerçekten.
1: Sivas tabii ki Muhlis Akarsu
2: bence. Biri Sivas, biri Erzincan. Sivas'tan evlenince böyle oluyor. Erzincan Sivas'ın ki dışına çıkamıyoruz Selma'cığım. Başka bir yere okuyası gelmiyor kadar insan.
1: Ne kadar güzel. Yani Sunamıza da selam
2: tabii yollayalım. Tabii Suna ya buradan. Evde dinliyorlardır benim ailesine küçük de. Kızım, özüm. Oğlum evet. Bugün burada Armağan Babaoğlu. Oğlum evet, da burada stüdyoda sağ olsun arkadaşlar orada yukarıdan bizi duyuyor, dinliyor. Ondan sonra kayınpeder, kayınvalide, annemiz, kardeşlerimiz işte ulaşabildiğimiz kadar dinleyin diyor. Söylüyoruz herkese dinliyorlardır evet. İnşallah.
1: Muhlis Akarsu'nun kendine özgü bir şey var. Tabii her tabii. Ozan'ın kendine özgü bir tavrı var ama.
2: Tabii çok özel Muhlis insanlar.
1: Muhlis Akarsu'nun nedense türküleri daha çok böyle belleklere de kalıyor. Yani
2: çünkü sözleri çok etkileyici onun. Ondan, müzikleri de biraz özgündür onun. Davutların da öyledir biliyorsun. Daimin de öyledir. Evet, Veysel evet. Baba'nın da öyledir. Çok özel insanlar bunlar. Yeri doldurulmaz. Çok güzel
1: üstadlar. İyi ki de bu türküleri yakmışlar. Bizler tabii. De okuyoruz.
2: Tabii tabii tabii.
1: Halkımıza ulaştırıyoruz.
2: Aynen öyle Selma'cığım. Sen neler hazırladın şimdi? Olacak.
1: Ben de iki gene güzel arka arkaya bir türkü seslendireceğim. Birisi Tokat'tan. Özür diliyorum. Birisi Pir Sultan Abdal'dan. İkincisi Tokat türküsü. Şu kanlı zalimin ettiği işler. Garip bülbül gibi pareler beni diyeceğiz. Arkasından da nasip olur Amasya'ya varırsan.
2: Nasip olur Amasya'ya varırsan türküsünde herhalde Ferhat abinin bir özel bir şeyleri evet, olur çünkü. Ferhat, tam onun böyle uzmanlık alanı abimiz her
1: Amasya
2: şeyin.
1: Amasya geçiyor içinde. Amasya.
2: O yüzden biraz torpillisin bugün herhalde Selma'cığım.
1: Evet. Ferhat da sevgili Ferhat Turuş da Merzifonlu. Evet, kendisi evet. Şimdi bakalım nasıl bir...

0: Selma'cığım. Çok güzel türküydü ikisi de. Gerçekten özellikle nasip olur Amasya'ya varırsan da. Hem orkestramızı başta Ferhat Durmuş abimiz olmak üzere Ertuğrul evet, abi, Ertuğrul Güney ve bütün emeği geçen sevgili Mikail, herkesin eline sağlık, Özgün'ün değerli kardeşimizi. Şahaneydi, çok güzeldi bence. Valla nasip olur Amasya'ya varırsan, biraz arşivlik gibi oldu Selma. Özelde bir çalım tekniğiyle
1: evet,
0: Ferhat
1: evet,
0: abi sana böyle...
1: oldu.
0: Özel bir çalışma gibi oldu, çok güzel oldu yani evet. Güzel geliyordu. Evet, evet evet öyle mi? Bu Türkiye'ye çok mu çalıştınız?
1: Yani biz Türkiye'ye çok çalıştık elbette. Ha? Ama ben Samahlar'ı biliyorsun çok seviyorum.
0: Evet.
1: Yani daha doğrusu takip seviyoruz. İsteyen türküleri çok seviyorum. Çok
0: dikkat
1: hoşuma gidiyor icra ederken
0: de. Tabii, dikkat gerekiyor
1: dikkat,
0: değil mi?
1: Dikkat çok seviyorum herhalde dikkat etmeyi yani. Ben özellikle biliyorsun yani daha çok böyle ölçüler değişir.
0: İşte
1: makamlar değişir, çok seviyorum.
0: Bu da onlardan bir tanesi.
1: Bu da çok güzel bir türküydü Gürsel. Şimdi sıra sende, hemen Türkiye'ye geçelim. Bence güzel
0: hemen Türkiye'ye mi geçelim? Ben de sana bir fıkra anlatayım diyorum Selma'cığım. Herhalde pek. Yani acelen mi var bugün de?
1: Evet.
0: O zaman fıkrayı sonra anlatayım ben sana.
1: Yok, anlatabilirsin şimdi.
0: Yok. Şimdi sen öyle deyince anlatasım gitti.
1: Tamam o zaman.
0: Anlatmayacağım, sonra anlatırım. Afyon'dan güzel bir türkümüz var. Gerçekten Türk halk müziğinde çok özel bir ustalardan bir tanesi olan Talip Özkan. Talip Özkan mutlaka kayıtlarını dinlemişsindir, icralarını falan. Hiç benzeri olmayan çok değişik bir usta. Erzurum'dan da türkü yazmış, Erzincan'dan da yazmış, Afyon'dan da yazmış. Ege'den zaten biliyorsun çok özel hazırladığı türküler var. Ve yazdığı türküler de gerçekten çok rahat okunuyor. Galiba onun kendi özel bir yeteneğiyle ilgili. Çok güzel akıyor yazdığı türküler Talip Özkan'ın. Kendisine rahmet diliyoruz. Bu büyük ustayı kaybetmiştik. Allı gelin taş başını yol eder, bir Afyon türküsü. Melik Dede'den alınan bir Afyon türküsü. Buna bağlı olarak da İliman Çalıları diye İzmir Radyosu'ndan biliyorsun Mustafa Özcan abimiz ilk bunu seslendirmiş. Ben ilk defa ondan dinlemiştim. Bu güzel türküyü seslendireceğim. Muğla Bodrum'dan bir türkü. Onun öncesinde de Allı gelin taş başını yol eder. Afyon'dan iki türkü.
1: Afyon'dan Ege'ye doğru gideceğiz. Evet. Haydi bakalım, dinliyoruz. Sen.

0: TRT Türkü.
1: Evet Gürsoy, şimdi fıkrayı alabiliriz.
0: Fıkra yok. Fıkra artık öbür programda.
1: Başka program.
0: Evet evet Selma'cığım. Tam o arada anlatacaktım. Sen bölünce unuttum. Fıkrayı da unuttum. Onun için bir dahaki programa sözüm olsun Selma'cığım. Elinize sağlık. Tüm üstadlara teşekkür ederim. Şimdi, benim de tabii çok sürekli okuduğum yöreler değil ama severim. Hani Afyon Türklerini, Bodrum Türklerini de
1: evet,
0: çok severim.
1: Evet çok. Yani ben sen okurken şunu düşündüm. Biz büyüklerimizle beraber aynı havayı teneffüs ettiğimiz için evet. Mustafa Özcan abimiz, Hale Gür hocamız, Mark Bilekaya ablamız hepsiyle.
0: Tabii.
1: Yani Ege türkülerini biz onlardan sevdik. Tabii. Sen de öyle tabii ki.
0: Ya ustalarımızın hepsinin yani.
1: Tabii daha önceleri
0: yani
1: var.
0: Ertuğrul
1: ama
0: abi burada diye söylemiyor.
1: Onlarla
0: yani
1: beraber çalıştığımız
0: işte
1: için yan yana.
0: Bircan Hanım'ın da mesela Emel Taşçıoğlu'nun da mutlaka onların tavırlarından biz beslendik yani farkında değiliz. Ama bizim kulaklarımızda o ablalarımızın, abilerimizin nameleri bir yerlerde duruyor yani yerleşmiş.
1: Evet.
0: Okuduğun zaman da geliyor mesela Mustafa Özcan'ı ben çok dinlemiştim Bilman Çalılarını. Mustafa abinin o ufak nüanslarından falan bir şeyler olmuş. Emel abla mesela Allı Gelin'i ondan dinlemiştim, o da okurdu. Emel abla da gene aynı şekilde. Herkesin eski ustaların hepsinin yorumlarından farkında olmadan beslenmişiz. İyi de olmuş. Yani ben çok memnunum bundan. Çünkü çok özellerdi hepsi. Şimdi
1: bilmemiz
0: en azından
1: tabii ki bu kültürün devam etmesi yani.
0: Tabii tabii. Yani ben devam edeceğini düşünüyorum.
1: Özellikle de tabii ki genç çok, bu işe yani heveslenen arkadaşlarımızın evet da TRT radyolarını dinleyip yani geleneksel okuma şekliyle okumalarını diliyorum yani.
0: Tabii.
1: Bizi dinleyen genç arkadaşlarımız varsa.
0: Selma'cığım artık yani biz zamanımızda Ertuğrul abilerin döneminde, Ferhat abilerin döneminde çok zordu. Sonra biraz daha kolaylaştı ama şu anda artık arkadaşların çalışmamasını gerektirecek hiçbir şey yok. Çünkü bir tuşla her şeye ulaşabiliyorlar. Yani neyi dinlemek istiyor? Hisarlı Ahmet'i dinlemek istiyor. Basıyor dinliyor. Biz Hisarlı Ahmet'in ses kaydını Mustafa Özgül'den yalvaracağız, yakaracağız. Hoca evinde
1: bu
0: oturacak, geceleri çekecek gibi getirecek
1: burada
0: falan gibi.
1: Hocam.
0: Çok zahmetliydi önceden. Artık öyle değil. Onun için merak etme. Çok güzel kardeşlerimiz, arkadaşlarımız yetişiyorlar, yetişecekler de. Yeter ki ne yapacaklarını bilsinler, doğru
1: evet,
0: şeylerle uğraşsınlar. Dolayısıyla şimdi sıra gene sana mı geldi Selma'cığım? Sen çok türkü okudun
1: ben
0: bugün ya.
1: Evet,
0: acaba
1: fazla
0: sana gelmezse
1: ama
0: gene ben mi okusam?
1: Ama son iki türküm yani. Şimdi bundan yani sonra sen okuyacaksın.
0: Kurtulamadık bugün senden. Durmadan türkü okuyorsun.
1: Şimdi sen evet valla bayağı türkü okudum. Şimdi Erzurum'a gidelim. Tatışlar diyarı Erzurum'a. İki tane halay var.

0: Evet.
1: Tabii bizi dinleyen Erzurumlu dinleyicilerimiz de diyecekler ki aa iki de bu türküler okumuş.
0: Evet.
1: Diyecekler.
0: Dinliyorlar.
1: Çok okunan türkü değil çünkü ikisi de.
0: Yani Türkiye Radyoları biliyorsun TRT Türkü kanalı özellikle yani TRT Türkü Radyo kanalı Türkiye'nin en çok dinlenen halk müziği kanalı diye biliyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: evet,
0: bizi şu anda çok kişi dinliyor. Dinleyen herkese araçlarında, evlerinde, başka işte telefonlarından dinleyen herkese selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Evet, selamlar olsun. Hadi
0: sen abi, iki türkünü seslendir sevgili Selma'cığım.

0: Cama da vurma, cam şıngırdar sevdegi. Selma, hızımızı alamadık, devam ediyoruz. Evet, evet, İkisi de birbirinden güzel halaydı. Daha doğrusu şunu da söylemek lazım. Bana, bence yani bu stüdyoda bu iki türkü de ilk defa okunuyor.
1: Evet, ilk
0: çünkü
1: defa.
0: Çünkü ikisi de çok hoş, bilinen yöre türküleri. Ama hiç daha evvel dinlemedim. Sadece kulağımda vardı. Tebrik ederim Selma'cığım. İkisi de birbirinden güzeldi, çok keyifliydi. Kendi yerimize, oturduğumuz yerde ufak ufak oynamaya çalıştık, halay çekmeye çalıştık. Sayende birazcık böyle güzel oldu ufak ufak.
1: Ama bir gün ben senden 16 kızları bekliyorum bu stüdyoda Gürsoy Baba oğlu.
0: 16 kızları ben senin için 27-28 kere okudum Selma'cığım. O defteri artık kapat.
1: Bu stüdyoda
0: da okudum.
1: Hiç okumadım.
0: Dışarıda da okudum.
1: Çok güzel bir Van türküsü.
0: Sizin evin önünde de okudum, çok okudum. Onun için okuyanlar. 16 kızlar benim başıma saracan yeter. Benim başımda bir tane kız var bak. Onlarla uğraşıyoruz. Bir küçük kızım var, bir de hanım var. Özüm. İki taneler zaten. Özüm. İki kızları okurum ben
1: i̇ki
0: sana.
1: Ha,
0: güzel bir halay yapacağım iki kızlar diye. Selma'cığım, Sivas Divri'den bir türkü var. Seyrani'den. Eski libas gibi aşığın gönlü. Buna bağlı olarak da bu meral bakışı.

0: bisküvi sesleneceğim ama onun öncesinde istersen kapanışımızı sen mi yaparsın, ben mi yapayım? Ben yapayım. Selma bugün var ya vallahi beni ağlatacaksın. Programın en güzel yanlarının hepsini bana teslim ettin ya. Halimizden halinize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Kıymetli orkestramızda ise bağlamada Ferhat Durmuş ağabeyimiz, nefes sazda Mikail Geçer, ritim sazda Ertuğrul Güney ağabeyimiz, klasik gitarda Mahir Bedel, bas gitarda ise kardeşimiz Özgün Eroğlu bizimle birlikteydi. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent. Evet Levent, seni ne kadar sevdiğimi görüyorsun değil mi? Yıllardır dostumuz var ama soyadının Kent olduğunu bugün öğrendim desem inanır mısın? Stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş'ti. Sizinleydik başka bir Türkiye programında daha görüşmeye dek, görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Efendim Bir Çift Söz programındayız. Sizlerle beraberiz. Türkülerimizin repertuvar kayıtlarına, derleme çalışmalarındaki notlarına bakacağız beraber. Arka planlarını elimizden geldiğince araştıracağız. Türkçemiz açısından, daha doğrusu Türkçe şiir açısından anlamaya, değerlendirmeye çalışacağız. Elbette buradaki değerlendirmek, haşa puan vermek, not vermek anlamında değil, anlamak çabası anlamında. Bir Çift Söz programının yapımcısı Elif Engin Hanım, teknik yönetmeni İsmail Kesici Bey, bendeniz de programı hazırlayan sunan Ali Bektaş, TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programına bu hafta bağlama takımından bir türküyle başlayacağız. Gaziantep Sarılar Köyü'nden kaynak kişi Hasan Hüseyin Kırmızı Gül'den Muzaffer Sarı Sözen merhumun derlediği, notaya aldığı bir türkü. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

Sevgili dinleyenler, bağlama takımından dinledik bu Gaziantep Sarılar Köyü'nden derlenen türküyü. Bağlama takımı malumunuz Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun, daha doğrusu radyonun çok uzun yıllardır devam ettiği bir topluluk. Radyo sanatçılarından, bağlama sanatçılarından oluşan bu topluluk uzun yıllardır tıpkı Yurttan Sesler gibi efendim Türk halk müziğimize hizmet eden önemli bir topluluk. En son Doktor Hüseyin Akpınar hocamızın müzaheretinde yine faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu türküde duyduğumuz bahri sözcüğü, bahır Arapça bir sözcüktür ve deniz anlamına gelir. Bahri denize ait, denize mensup, denizle ilgili anlamında. Türkçe sözlüklerde bahri sözcüğüne burada bir tür karabatak anlamı verilmiş. Başka bir sözcükte de yalı çapkınının bir çeşidine verilen addır denilmiş. Burada duyduğumuz sözleri Sefil Ali'ye dayandıran kaynaklar da var. Karacaoğlan'a ait olduğunu belirten kaynaklar da var. Ben Deniz de Karacaoğlan'a ait olduğu kanaatindeyim. Tuncay Kemertaş ustamıza kulak vereceğiz. Ondan bir uzun hava dinleyeceğiz. Bülbül tek uyandım bir seher nagah, gördüm ki uğramışam bir murgizare.

Sevgili dinleyenler, Tuncay Kemertaş ustamızdan dinlediğimiz bu uzun hava Kastamonu yöresinden divan olarak repertuara kaydedilmiş. Kaynak kişi İhsan Ozanoğlu Nurettin Çamlıdağ tarafından derlenmiş. Şenel Önaldı ustamız notaya almışlar. Yalnız bu sözlerden oluşan bir de kırık hava var Erzurum yöresinden. Onu da belirtelim. Kaynak kişi Naim Gözler ve Suat Işıklı tarafından derlenmiş, Fuat Lehimler tarafından notaya alınmıştır. Biz uzun hava varyantını dinledik şimdi bu sözlerin. Bu sözler bir Hamza Nigari'ye ait. İlk dizede duyduğumuz bülbül tek uyandım ifadelerindeki tek gibi anlamındadır. Türkçe'de unutulan bir benzetme edatıdır. Tek bülbül tek uyandım bir sehernaya. Bülbül gibi bir seher vakti ansızın uyandım, baktım ki bir gül bahçesinin içinde bulunuyorum. Alıştım dembedem yıkıldım eyvah, tutuştum bent bent narı hezare. Tutuştum yandım öbek öbek, büyük yangınlara binlerce ateşe. Mir Hamza Nigari aslen Azerbaycan Karabağ doğumlu, bugün türbesi mezarı Amasya'mızdadır. 1805 yılında Azerbaycan Karabağ'da doğan Mir Hamza Nigari, 1886 yılında Amasya'da vefat etmiştir. Anadolu'nun manevi mimarlarından biridir. Hale Gür ustamıza kulak verelim. Kastamonu yöresinden alınan bir türkü, yine İhsan Ozanoğlu'nun derlemesi. Yücel Paşpakçı merhum ustamız notaya almışlar. Şu çırdaktan gece geçtim, karlı buzlu sular içtim.

Sevgili dinleyenler, Halegül ustamızın sesinden duyduğumuz bu türküde geçen çırdak sözcüğü Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bir köyün adı. Bu türkü Çırdak köyüyle ilgili bir hikayeyi de anlatıyor. Ancak yörede oynanan zeybek oyunlarından bazıları bütün çırdak ya da yarım çırdak adıyla da biliniyor. Bu türkünün bir hikayesi var sevgili dinleyenler, açık kaynaklarda. Duruçay'dan bir pehlivanın Çırdak köyünde yapılacak bir düğüne güreşçi götürmesiyle başlıyor bu hikaye. Askerden henüz gelmiş, güreş tutmayı bilen bir delikanlı er meydanında boy gösteriyor. Düğün alayı içinde görünce güzel bir kızı üzerinden bakışlarını

Ancak elbette açık kaynaklar bazen yanıltıcı da olabilir. Başka kaynaklara da müracaat etmek şartıyla diyorum efendim. Geldik şimdi bir başka esere. Cengiz Özkan ustamıza kulak vereceğiz. Çukurova yöresinden Aziz Şenses'ten Ahmet Yamacı'nın derlediği, notaya aldığı bir türkü dinleyeceğiz. Gökyüzünde tüten olsam, yeryüzünde biten olsam, bir atlastan keten olsam, yar boynuna

Sevgili dinleyenler, Cengiz Özkan ustamızdan dinledik. Sözleri Karacaoğlan'a aittir bu türkünün. Daha sonraki yapılan çalışmalarda Karacaoğlan'a ait olduğu ortaya çıkarıldı. Kaldı ki söyleyişi de Karacaoğlan'ın söyleyişine uygundur. Yedikleri hurma olsam, alçun alçun sürme olsam, yar gözüne sürse benim. Bakınız efendim, bu

Son bölümde Karaca olan uşak olsam, yar beline kuşak olsam, bir atlastan döşek olsam, yar altına serse beni şeklinde de geçiyor son dörtlük ve Karaca olanın ismini, daha doğrusu mahlasını, müstiharını burada duyabiliyoruz. Türküyü repertuvarımıza kazandıran Aziz Şenses, bir dönem ülkemizde çok sevilmiş, çok dinlenmiş hem bir icracı hem de bir bestekar. Ve elbette derleme çalışmalarıyla da yöresinin müziğine hizmet etmiş büyük bir usta, rahmetli analım. Çukurova türkülerini, Karacaoğlan bozlaklarını ülkemiz Aziz Şenses'in sesiyle tanımıştır. 1914 Adana doğumlu Aziz Şenses 1991 yılında Yalova'da vefat etmiştir. Bir dönem Yurttan Sesler topluluğunda çalışmıştır, 42'den 1956'ya kadar, onu da söyleyelim. Fakat emekli olup memleketine döndükten sonra da büyük yokluklar, yoksunluklar çekmiştir. Allah rahmet eylesin diyelim. Ve şimdi son bölümde Hava Karakaş ustamızın sesinden pek çok çeşitlemesi olan bir Balkan Rumeli türküsünün, Trakya türküsünün bir başka çeşitlemesiyle veda edeceğiz size. Arif Şentürk bu dinleyeceğimiz türkünün kaynak kişisidir. TRT Müzik Dairesi tarafından derlenmiştir. Yücel Paşmakçı merhum ustamız notaya almıştır. Aslında Anadolu'da derlenmiş bu türkü bir mübadele türküsüdür. Yani mübadeleyle ülkemize gelen soydaşlarımızdan derlenmiş bir türküdür. Drama köprüsünü bire Hasan, gece mi geçtin? Ecel şerbetini bire Hasan, ölmeden içtin. At Mardin'i Debreli Hasan, dağlar inlesin, drama mahpusunda namın yürüsün. Efendim, bu hafta da Bir Çift Söz programında birlikteydik. Dilimiz döndüğü kadar türkülerimizi takdim etmeye, türkülerimizle hemhal olmaya çalıştık. Mutlaka dilimiz sürçmüştür, hata etmişizdir. Hatalarımızın bağışlanmasını istirham ederiz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla.

Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu tarafından hazırlanan TRT Türkü kanalından yayınlanan Aşıklarımız programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kamber Nar. Ton Meisterimiz Cihan Yurdakul, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe.

0: Bu akşamki konuğum Sivas Divriği'den Soner Ergül. Sevgili Soner, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sayın Hocam.
0: Kısaca kendini dinleyicilerimize tanıtabilirsen ondan sonra çalalım söyleyelim.
1: Tabii ki. 19 Mayıs 1981 Ankara doğumluyum. Aslen Sivas Divriği, eski ismiyle Anzahar, şimdiki ismiyle Eyrus'u köylüyüm. Ankara'da ikamet ediyorum. Kendi türkülerim ve bestelerim var. Yaklaşık 30 yıldır türkülerimizi söylemeye çalışıyoruz efendim.
0: Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum.
1: Sağ olun efendim.
0: O zaman bize bir ilk türkü olarak ne söyleyeceksin sevgili Soner?
1: Yeni fırından çıkmış büyük ozanlarımızdan Ali Kızıltuğ'un tarzında kendime ait söz ve müziği olan güzel bir uzun havayla başlayalım. Parça bölük ettin diyeceğiz efendim.
0: Buyurun.

Sakaldım senin de ipi bir çeken olur olur olur. O idam kararma ben baka kaldım. Senin de ipi bir çeken olur. Senin de urganı bir yal yan olur olur olur. Yazdığım türküler boşa çıksa da, okudukça ciğerlerim yaksa da.

0: TRT Türkü.
1: Diline, teline sağlık sevgili Soner Ergül.
2: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir
2: hocam.
1: Eserdi. Kalemine de sağlık.
2: Umarım beğenmişsinizdir.
1: Kalemine de sağlık.
2: Dinleyicilerimiz de beğenir.
1: Sevgili Soner, Divrikliyim dedin. Divrikli olduğunu da biliyorum. Divri'de çok ozanımız var. Ali Kızıltuğ var, Feyzullah Çınar var.
2: Hasan Erdoğan.
1: Hasan Erdoğan var, Abdullah Papur var. Yani hatırlayamadım şu anda ama çok evet. Ozanımız var. Sen bu kültüre girmeye nasıl karar verdin? Kimlerden feyiz aldın? Bir ustan oldu mu? Biraz onlardan bahseder misin bize Soner?
2: Küçük yaştan beri tabii evimizde çalan eski kasetlerden, özellikle Divri türküleri, Arguvan havalarından esinlenerek, zaten biliyorsunuz bizim Divri Malatya'ya daha yakın olduğu için, iki tarafın ağzı da birbirine yakın olduğu için oralardan esinlendim. Hatta genç yaşta babamı TRT Radyo'dan çağırmışlar aslında ama rahmetlik dedem evin tek oğluyum diye gurbete babamı yollamamış, seni özlerim demiş. Aileden de gelen bir şey diyelim efendim.
1: Babanı göndermem.

0: Ama torunu burada TRT Türkü'den sesleniyor değil mi?
1: Evet, evet, Allah
0: demek aşkına. Ki kısmet o günlereymiş.
1: Evet efendim.
0: Yolun açık olsun diyelim. Teşekkür sevgili ederim. Soner, size bir türkü daha söyleyeceksin herhalde.
1: Tabii ki yine söz ve müziği naçizane bana ait. Gelsene Yar isimli türkümü seslendireceğim.
0: Buyurun.

0: Yüreğine sağlık, kalemine sağlık sevgili Soner Ergün.
1: Teşekkür ederim kıymetli hocam.
0: Güzel eserler üretmişsin, sağ olasın. Ama seni dinlerken ben sanki Ali Kızıltuğ, Hasan Erdoğan karışımı böyle bir şey algıladım. Doğru mudur? İşte çok etkilenmişsin demek ki Kızıltuğ'dan, Hasan Erdoğan'dan.
1: Siz de böyle deyince ben gurur duyuyorum şu an, duygulanıyorum. Gerçekten ustalardan feyiz aldık. Biz onların çırağı olabilirsek ne mutlu bizim için.
0: Eyvallah. Peki Ali Kızıltuğ'dan bir şey okuyacak mısın sevgili Soner bugün?
1: Tabii
0: ben
1: ki.
0: Ali Kızıltuğ'dan bahsettik. Rahmet diliyoruz hem tabii Hasan Erdoğan'a hem Ali Kızıltuğ'a. Var mı?
1: Tabii ki büyük ozanımızdan Ali Kızıltuğ'dan. Zaten Divri'de Yamadağ'ın bu tarafı bizim köy. Diğer tarafı Mursal köyüdür. Kızıltuğ hocamız da bana bir gün dedi ki Yamadağ'ını açtı mı dedi, benim türkülerimi biraz bozuyorlar, sen bozmuyor Soner'im derdi. O an o sözü
0: ben geldi aklıma. Bak onu bilmiyordum ama yani o şeyi, havayı hissettim. Evet. O zaman Kızıltuğ'dan bir türkü dinleyelim mi?
1: Tabii.
0: Ne söyleyeceksin?
1: Feleğin okunu yedim yiyeli, çıkarttım alları karalıyım ben diyeceğiz efendim.
0: Buyurun.

0: Eline, diline sağlık. Sevgili Soner Ergül, sağ olasın, var olasın.
1: Teşekkür ederim kıymetli hocam.
0: Ali Kuzulto'da rahmet diliyoruz tekrar. Bütün Hakk'a yürümüş aşıklarımıza, ozanlarımıza rahmet diliyoruz.
1: Ruhu şad olsun, Allah razı olsun.
0: Seni biraz dinlendireyim.
1: Tabii ki.
0: Ali Kızıltuğ'un türküsü de seni baş başa bırakayım. Bir türkü de ben söyleyeyim dinleyicilerimize. Tabii.

0: Kaleminize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın Soner'cim. Senden de bir türkü dinleyelim ara vermeden. Bize ne söyleyeceksin?
0: Tabii ki efendim. Siz program var deyince hemen 3 gün önce besteledim. Bunun da İhlas-ı Gurbet diyeceğiz. Söz ve müziği naçizane yine bana ait.
1: Duman üstünde derler ya. Öyle bir türkü. Buyurun.
0: Evet.

0: Yıktın hani, hani.
1: TRT Türkü.
2: Ağzına yüreğine sağlık sevgili Soner. Güzel bir eserdi. Hocam. Çiçek burnunda derler ya da duman üstünde derler. Evet. Güzel bir türkü. Bu güzel eserleri kitap haline getirecek misin? Peki böyle bir çalışma var mı? Durmadan yazmışsın. Ne güzel bak bunlar. Öyle bir çalışma var mı?
3: Şu anda öyle bir çalışmam yok çünkü henüz daha bir 35-40 oldu. Belki yeterli sayıya.
2: İlerleyen zamanlarda.
3: Size yakın bir şey olursa belki hocam.
2: İnşallah.
3: Ustalarımıza.
2: Kalemin var olsun, yüreğin var olsun
3: teşekkür
2: diyelim.
3: Teşekkür ederim efendim.
2: Sevgili Soner Ergül, programımızın da sonuna yaklaştık. Sağ olasın. Bizim davetimizi kırmayıp geldin. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz sana. Dinleyicilerimize bir son mesajın varsa onu alalım. Sonra ne okuyacaksın onu söyle bize.
3: Tabii ki ben de buradan TRT Radyosu dinleyicilerine sonsuz sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Burada emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum.
2: Biz de teşekkür ediyoruz.
3: Size de nazik davetinizden dolayı çok teşekkür ederim kıymetli hocam.
2: Hangi türküyü okuyacaksın sevgili Soner bize?
3: Yine söz ve müziği bana ait olan geçen sene çıkmıştı bununla klibi. Aklımda sen, fikrimde
2: sen.
3: Sen
2: diyorsun.
3: Efendim, evet.
2: Değerli dinleyiciler haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyorum. Sağlıklar diyorum. Hoşça kalın efendim. Buyurun sonra.

her tınısıyla ruha bir şifadır aslında. İşte bu yüzden sazın teli her titrediğinde kalbimiz o tanıdık sızıyla yeniden demleniyor. Yapımcımız Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Haydar Telhüner Ait Erzurum türküsünü İmran Koç söylüyor. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz.

Gece İzgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye bir programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan orkestra arkadaşlarımızı, sahnesi abilerimizi, arkadaşlarımızı sizlere anons etmek istiyorum. Bağlamada bugünkü orkestra sorumlumuz Ferhat Durmuş abimiz var. Nefesli Saz'da Selma Geçer'in kardeşi. Bugün torpilliyiz biraz. Mikail Geçer var. Ritim Saz'da kıymetlimiz, abimiz bizi ısrarlarımıza rağmen böyle sürekli abimizi bizimle olmasını rica ediyor. Sağolsun o da kırmıyor bizi. Ankara Radyosu'nun çok böyle kıdemli üstadlarından ritim saz sanatçısı Ertuğrul Güney abimiz de bugün aramızda. Klasik gitarda Mahir Bedel, bas gitarda ise Özgün Eroğlu aramızda. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan. Ton maisterimiz Levent Bey. Levent Kent, evet. Levent buradaymış. Stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş olacak bugün. Selma'cığım nasılsın? Nasıl keyifler? İyi misin?
1: Teşekkür ediyorum. Gürsoy geçen hafta biraz hastaydık ikimiz de. Evet. Biraz düzelmeye çalışıyorum.
0: Hala tam böyle ikimizin de rahatsızlığı tam geçmedi ama görevimiz tabii elimizden geldiğince bugün.
1: Elbette.
0: En iyi şekilde Türklerimizi seslendirmeye çalışacağız. Neler yapıyorsun? Havalar bu ara biraz Ankara'da, daha doğrusu Türkiye genelinde çok sıcak. Böyle fırsat, dışarıda çok acil bir işimiz olmadıkça seni bilmiyorum ama ben pek çıkmıyorum dışarı. Görevimize geliyoruz kurumda. Onun dışında hep böyle nerede bir serinlik var oraya kaçıyor.
1: Evet evet. Önümüzdeki hafta konserlerimiz var burada. Tabii ki radyoda. Evet. Seyircili konserimiz.
0: Ayın konseri değil mi?
1: Ayın konseri var.
0: Konserimiz var evet.
1: Haftaya gene tabii Türkiye'yi var çarşamba günü.
0: Haftaya biraz bizim
1: yoğun olacak haftaya.
0: Evet olsun, sevdiğimiz işi yapıyoruz. Ne güzel, çok şükür en az.

0: tarafından isteyerek, severek yıllarca emek verdiğimiz bir mesleğimizi şu anda TRT kurumunda icra etme gibi bir şansımız var. Selma'cığım, bugün ben mi başlıyorum programa? Aslında ben çok üzülüyorum direkt ben başladığımda ya.
1: Başlayabilirsin.
0: Burada tamam, öyle yazıyor sanki, öyle görüyorum. Hayır. Listeyi ben yanlış görmüşüm.
1: Ben başlıyorum o zaman.
0: Selma geçer, evet. Tamam. İntizar ve Arzu Kızım. İki türküyü, iki eseri birbirine bağlı okuyacaksın Selma.
1: Evet.
0: Zevkle dinliyoruz
1: tamam,
0: senden.
1: Tamam, tamam güzel.

0: Selma'cığım tebrik ediyorum. Kendi repertuarından, kendi bölgenden iki tane türküyle bugün Türkiye programını açtık. Ertuğrul abi de çok güzel eşlik etti.
1: Teşekkür
0: sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Program öncesi Ertuğrul abinin gönlünü mü alıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi,
1: evet, ben diyecektim. Ertuğrul ya. Abi söyledi.
0: Ağzınıza sağlık, elinize sağlık hepinizin abicim.
1: Teşekkür
0: aralasın.
1: Ederim.
0: Selma'cığım ben de Erzincan'dan bir türkü var. Alekber Çiçek'in kaynak kişilik ettiği Derdim Çoktur Hangisine Yanayım. Bir de Sivas'tan Muhlis Akarsu'dan bir türkümüz var, buna bağlayacağımız Ey Sevdiğim Sana Şikayetim Var. Bu iki türküyü seslendiriyorum. Türkülerimden bir tanesini de sana armağan ediyorum
1: Selma'cığım. Teşekkür ederim canım arkadaşım. Evet, Gürsoy Babaoğlu sizlerle efendim.

0: TRT Türkü.
1: İki güzel türküydü.
2: Tabii zaten ikisi de güzeldi gerçekten.
1: Sivas tabii ki Muhlis Akarsu deyince.
2: Biri Sivas, biri Erzincan. Sivas'tan evlenince böyle oluyor. Erzincan'ın Sivas'ın dışına çıkamıyoruz Selma'cığım. Başka bir yere okuyası gelmiyor insan.
1: Ne kadar güzel. Yani Sunamıza da selam
2: tabii oluyor. Tabii Suna ya buradan. Evde dinliyorlardır benim ailesine küçük de. Kızım, özüm. Oğlum bugün burada, Armağan Babaoğlu. Oğlum evet, da burada stüdyoda benim. Sağ olsun arkadaşlar orada yukarıdan bizi duyuyor, dinliyor. Ondan sonra kayınpeder, kayınvalide, annemiz, kardeşlerimiz işte ulaşabildiğimiz kadar dinleyin diyor. Söylüyoruz herkese, dinliyorlardır evet. İnşallah.
1: Muhlis Akarsu'nun kendine özgü bir şey var. Tabii her tabii. Ozan'ın kendine özgü bir tavrı var ama.
2: Tabii çok özel Muhlis insanlar.
1: Muhlis Akarsu'nun nedense türküleri daha çok böyle belleklere de kalıyor. Yani
2: çünkü sözleri çok etkileyici onun. Ondan, müzikleri de biraz özgündür onun. Davusların da öyledir biliyorsun. Daimin de öyledir. Evet, Veysel işte. Baba'nın da öyledir. Çok özel insanlar bunlar. Yeri doldurulmaz. Çok güzel.
1: İyi ki de bu türküleri yakmışlar. Bizler tabii. De okuyoruz.
2: Tabii tabii tabii.
1: Halkımıza ulaştırıyoruz.
2: Aynen öyle Selma'cığım. Sen neler hazırladın şimdi? Olacak.
1: Ben de iki gene güzel arka arkaya bir türkü seslendireceğim. Birisi Pir Sultan Abdal'dan. İkincisi hı-hı. Tokat türküsü. Şu kanlı zalimin ettiği işler. Garip bülbül hı-hı. gibi fareler beni diyeceğiz. Arkasından da Nasip Olur Amasya'ya Varırsan.
2: Nasip Olur Amasya'ya Varırsan türküsünde herhalde Ferhat abinin bir özel bir şeyleri olur evet, çünkü. Ferhat, tam onun böyle uzmanlık alanı abimiz her
1: Amasya
2: şeyin.
1: Amasya geçiyor içinde. Amasya.
2: O yüzden biraz torpillisin bugün herhalde Selma'cığım.
1: Evet. Ferhat da sevgili Ferhat Turuş da Merzifonlu evet, kendisi. Evet. Şimdi bakalım nasıl
2: zevkle dinliyoruz Selma'cığım senden bu güzel iki türkü.

0: Selma'cığım. Çok güzel türküydü ikisi de. Gerçekten özellikle nasip olur Amasya'ya varırsan da. Yani hem orkestramızı başta Ferhat Durmuş abimiz olmak üzere Ertuğrul abi, Ertuğrul Güney ve bütün emeği geçen sevgili Mikail, herkesin eline sağlık, Özgün'ün değerli kardeşimizi. Şahaneydi, çok güzeldi. Bence valla nasip olur Amasya'ya varırsan, biraz arşivlik gibi oldu Selma. Özelde bir çalım tekniğiyle
1: evet,
0: Ferhat
1: evet,
0: abi sana böyle
1: oldu.
0: Özel bir çalışma gibi oldu, çok güzel oldu yani evet. Güzel geliyordu. Evet, evet, evet. Öyle mi? Bu Türkiye'ye çok mu çalıştınız?
1: Yani biz Türkiye'ye çok çalıştık elbette. Ha. Ama ben sabahları biliyorsun çok seviyorum.
0: Evet.
1: Yani daha doğrusu takip seviyoruz. İsteyen türküleri çok seviyorum. Çok hoşuma
0: dikkat
1: gidiyor icra ederken
0: tabii,
1: de.
0: Tabii dikkat gerekiyor değil
1: dikkat,
0: mi?
1: Dikkat, çok seviyorum herhalde dikkat etmeyi yani. Ben özellikle biliyorsun yani daha çok böyle ölçüler değişir.
0: Okulun çok güzel sevahlarda
1: işte,
0: oldu bu programda.
1: Değişir, çok seviyorum.
0: Bu da onlardan bir tanesi.
1: Bu da çok güzel bir türküydü Gürsel. Şimdi sıra sende, hemen Türkiye'ye geçelim. Bence güzel.
0: Hemen Türkiye'ye mi geçelim? Ben de sana bir fıkra anlatayım diyorum Selma'cığım da herhalde pek. Senin acelen mi var bugün de?
1: Evet.
0: O zaman fıkrayı sonra anlatayım ben sana.
1: Yok, anlatabilirsin şimdi.
0: Yok. Şimdi sen öyle deyince anlatırsın gitti.
1: Tamam o zaman.
0: Anlatmayacağım, sonra anlatırım. Afyon'dan güzel bir türkümüz var. Gerçekten Türk halk müziğinde çok özel bir ustalardan bir tanesi olan Talip Özkan. Talip Özkan mutlaka kayıtlarını dinlemişsindir, icralarını falan. Hiç eşi benzeri olmayan çok değişik bir usta. Erzurum'dan da türkü yazmış, Erzincan'dan da yazmış, Afyon'dan da yazmış. Ege'den zaten biliyorsun çok özel hazırladığı türküler var. Ve yazdığı türküler de gerçekten çok rahat okunuyor. Galiba onun kendi özel bir yeteneğiyle ilgili. Çok güzel akıyor yazdığı türküler Talip Özkan'ın. Kendisine rahmet diliyoruz, bu büyük ustayı kaybetmiştik. Allı gelin taş başını yol eder, bir Afyon türküsü. Mevlüt Dede'den alınan bir Afyon türküsü. Buna bağlı olarak da İliman Çalıları diye İzmir Radyosu'ndan biliyorsun Mustafa Özcan abimiz ilk bunu seslendirmiş. Ben ilk defa ondan dinlemiştim. Bu güzel türküyü seslendireceğim. Muğla Bodrum'dan bir türkü. Onun öncesinde de Allı gelin taş başını yol eder. Afyon'dan iki türkü.
1: Afyon'dan Ege'ye doğru gideceğiz. Evet. Haydi bakalım, dinliyoruz. Sen.

0: TRT Türkü.
1: Evet Gürsoy, şimdi fıkrayı alabiliriz.
0: Fıkra yok. Fıkra artık öbür programda.
1: Başka program.
0: Evet evet Selma'cığım. Tam o arada anlatacaktım, sen bölünce unuttum. Fıkrayı da unuttum. Onun için bir dahaki programa sözüm olsun Selma'cığım. Elinize sağlık, tüm üstadlara teşekkür ederim. Şimdi, benim de tabii çok sürekli okuduğum yöreler değil ama severim. Hani Afyon Türklerini, Bodrum Türklerini de çok
1: evet,
0: severim.
1: Evet çok, yani ben sen okurken şunu düşündüm. Biz büyüklerimizle beraber aynı havayı teneffüs ettiğimiz için evet. Mustafa Özcan abimiz, Hale Gür hocamız, Mark Plakaya ablamız hepsiyle.
0: Tabii.
1: Yani Ege türkülerini biz onlardan sevdik. Tabii. Sen de öyle tabii ki.
0: Ya ustalarımızın hepsinin yani.
1: Tabii daha önceleri
0: yani
1: var.
0: Ertuğrul
1: ama
0: abi burada diye söylemiyoruz.
1: Onlarla
0: yani
1: beraber çalıştığımız
0: işte
1: için yan yana.
0: Bircan'ın da mesela, hı-hı, Emel Taşçıoğlu'nun da mutlaka onların tavırlarından biz beslendik yani, farkında değiliz. Ama bizim kulaklarımızda o ablalarımızın, abilerimizin nameleri bir yerlerde duruyor yani, yerleşmiş.
1: Evet.
0: Okuduğun zaman da geliyor mesela Mustafa Özcan'ı ben çok dinlemiştim, Bilman Çalılarını. Mustafa abinin o ufak nüanslarından falan bir şeyler olmuş. Emel abla mesela Allı Gelin'i ondan, hı-hı, dinlemiştim, o da okurdu. Emel abla da gene aynı şekilde. Herkesin, eski ustaların hepsinin yorumlarından farkında olmadan beslenmişiz. İyi de olmuş. Yani ben çok tabii memnunum bundan. Çünkü çok özellerdi hepsi. Şimdi
1: bilmemiz
0: en azından
1: tabii ki bu kültürün devam etmesi yani.
0: Tabii tabii. Yani ben devam edeceğini düşünüyorum.
1: Özellikle de tabii ki genç çok, bu işe yani heveslenen arkadaşlarımızın
0: evet
1: da TRT radyolarını dinleyip yani geleneksel okuma şekliyle, hı-hı, okumalarını diliyorum yani.
0: Tabii.
1: Bizi dinleyen genç arkadaşlarımız varsa.
0: Selma'cığım artık yani biz zamanımızda Ertuğrul abilerin döneminde, Ferhat abilerin döneminde, hı-hı, çok zordu. Sonra biraz daha kolaylaştı ama şu anda artık arkadaşların çalışmamasını gerektirecek hiçbir şey yok. Çünkü bir tuşla her şeye ulaşabiliyorlar. Yani neyi dinlemek istiyor? Hisar Lahmet'i dinlemek istiyor. Basıyor, dinliyor. Biz Hisar Lahmet'in ses kaydını Mustafa Özgül'den yalvaracağız, yakaracağız. Hoca evinde oturacak, geceleri çekecek gibi, getirecek falan gibi.
1: Hocam.
0: Çok zahmetliydi önceden, artık öyle değil. Onun için merak etme, çok güzel kardeşlerimiz, arkadaşlarımız yetişiyorlar, yetişecekler de. Yeter ki ne yapacaklarını bilsinler, doğru şeylerle uğraşsınlar. Dolayısıyla şimdi sıra gene sana mı geldi Selma'cığım? Sen çok türkü okudun
1: ben
0: bugün ya.
1: Evet,
0: acaba
1: fazla
0: sana gelmezse gene ben mi okusam?
1: Ama son iki türküm yani. Şimdi bundan yani sonra
0: bir,
1: sen okuyacaksın.
0: Kurtulamadık bugün senden. Durmadan türkü okuyoruz.
1: Şimdi sen evet valla bayağı türkü okudum. Şimdi Erzurum'a gidelim. Dadaşlar diyarı Erzurum'a. İki tane halay var.
0: Evet.
1: Tabii bizi dinleyen Erzurumlu dinleyicilerimiz de diyecekler ki aa, iki de bu türküler okumuş.
0: Evet.
1: Diyecekler.
0: Dinliyorlar.
1: Çok okunan türkü değil çünkü ikisi de.
0: Türkiye radyoları biliyorsun, TRT Türkü kanalı özellikle yani TRT Türkü radyo kanalı.

0: kanalı Türkiye'nin en çok dinlenen halk müziği kanalı diye biliyorum.
1: Evet,
0: dolayısıyla
1: evet,
0: bizi şu anda çok kişi dinliyor. Dinleyen herkese, araçlarında, evlerinde, başka işte telefonlarından dinleyen herkese selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Evet, selamlar olsun. Hadi.
0: Sen iki türkünü seslendir Selma'cığım.

0: Cama da vurma, cam şıngırdar sevdiği. Selma, hızımızı alamadık, devam
1: evet,
0: ediyoruz.
1: Evet,
0: İkisi de birbirinden güzel halaydı. Daha doğrusu şunu da söylemek lazım. Bana, bence yani bu stüdyoda bu iki türkü de ilk defa okunuyor.
1: Evet, ilk defa.
0: Çünkü ikisi de çok hoş, bilinen yöre türküleri. Ama hiç daha evvel dinlemedim. Sadece kulağımda vardı. Tebrik ederim Selma'cığım.
1: Sağ
0: İkisi de birbirinden güzeldi, çok keyifliydi. Kendi yerimizde oturduğumuz yerde ufak ufak oynamaya çalıştık, halay çekmeye çalıştık. Sayende birazcık böyle güzel oldu ufak ufak.
1: Ama bir gün ben senden 16 kızları bekliyorum bu stüdyoda Gürsoy Baba.
0: 16 kızları ben senin için 27-28 kere okudum Selma'cığım. O defteri artık kapat.
1: Bu stüdyoda
0: da okudum.
1: Hiç okumadım.
0: Dışarıda da okudum.
1: Çok güzel bir Van türküsü.
0: Sizin evin önünde de okudum, çok okudum. Onun için okudum. 16 kızlar benim başıma saracaksın, yeter. Benim başımda bir tane kız var bak. Onlarla uğraşıyoruz. Bir küçük
1: ay,
0: kızım var, bir de hanım
1: ya,
0: var.
1: Özüm.
0: İki taneler zaten.
1: Özüm.
0: İki kızları okurum ben
1: i̇ki
0: sana.
1: Kızı.
0: Bir güzel bir halay yapacağım iki kızlar diye. Selma'cığım, Sivas Divri'den bir türkü var. Seyrani'den. Eski libas gibi aşığın gönlü. Buna bağlı olarak da bu meral bakışın ey peri suret bir Malatya türküsü var. Emrah'tan o da sözleri. Bu iki türküyü seslendireceğim ama onun öncesinde istersen kapanışımızı sen mi yaparsın, ben mi yapayım?

0: ben yapayım. Selma bugün var ya vallahi beni ağlatacaksın. Programın en güzel yanlarının hepsini bana teslim ettin ya. Halimizden halinize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Kıymetli orkestramızda ise bağlamada Ferhat Durmuş ağabeyimiz, nefes sazda Mikail Geçer, ritim sazda Ertuğrul Güney ağabeyimiz, klasik gitarda Mahir Bedel, bas gitarda ise kardeşimiz Özgün Eroğlu bizimle birlikteydi. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent. Evet Levent, seni ne kadar sevdiğimi görüyorsun değil mi? Yıllardır dostumuz var ama soyadının Kent olduğunu bugün öğrendim desem inanır mısın? Stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş'ti. Sizinleydik başka bir Türkiye programında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim.

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Özkan Yücel. Karadeniz yöresinden Gelever adresini dinlemek isterim. Bütün sevenler için gelsin.